yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik ki? Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

biraz. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: alışmak bir yer.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
2: 93.6.
1: Ankara 90.2.
2: 90.2.
1: İzmir 101.
2: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkumaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz yine güne güzel başlangıç yapmak, güzel de uğurlamak. İnşallah başarırız bu sabahta. Haftanın ikinci günü ama yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayının da son günü. 30 Haziran Salı sabahına hem sizden gelenler hem sıradaki şarkılarla şöyle güzel bir imzamızı atalım. Ama bir taraftan da hani yazın o ilk ayını da geride bırakmanın vermiş olduğu da bir burukluk var. Şöyle ki burukluk diyorum. Hani yaza dair böyle çok güzel enerjilerimiz, planlarımız, hedeflerimiz olur ya. O yüzden umarım gerçekleştirebilmiş ya da en azından bir adım atmış olabiliriz. Konuşacağız. Günaydın.

şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Canlı yayınlarımızı

0: Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Programımızın ilk dakikalarında Mahmut Elibol bu sabah da bizi yalnız bırakmadı. Kırıkkale'den selamlarıyla hoş geldin. Patmars'tan şu an bizlerle çok da güzel bir mani ile aramızda. Demiş ki güneş vurdu cama, neşe dolsun cana. Radyodaki güzel ses günaydın der hepimize diyerek Gaziantep'te bizlerle. Oley! Hoş geldin Fatma, yüreğine sağlık. Arife de Konya'da bizlerle beraber. Yeni bir güne merhaba, gün aydı biz de uğurlu uyanacağız demiş. Stres yok, Radyo Türk Boğaz var. İşte budur. Zühre bizlerle beraber. Allah sağlığımızı, mutluluğumuzu daim etsin mesajıyla. Hoş geldiniz. Serkan, Kahramanmaraş'ta Kayseri, Kahramanmaraş çevre yolu açık olduğunu, trafik yoğunluğunun %40 olduğunu, yine 27 derecelerde Asarcıklı Mahallesi, Kılavuzlu Mahallesi arası yol çalışmasının olduğunu da not düşmüş. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan Ekrem arkadaşımıza ve Gül öğretmenimize de saygı sevgilerimi iletiyorum demiş. Yüreğine sağlık Serkan. Bak sırada kim vardı? Bak.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli ve kazançlı günler dilerim. Bir tane kazancınız 1000 tane olsun inşallah. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yollarınız açık, düz olsun. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Amin. Allah'a emanet olun. Antalya'dan canım kızım Yeşimciğim, çok öpüyorum. Rabbim senin dileklerini de kabul etsin inşallah. Canım kızım, sevgilerimle, gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Yine gönlümüzü pamuk ettiniz. Hoş geldiniz. Amin en yürekten. Günümüzün sohbet konusu, sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı diye sorsam.

huzurla. Yolda güvenle. İşte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Caner'cim günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydın Caner.
0: Benim de her zaman düşündüğüm bir şeydi ama çok mantıklı mı bilmiyorum. İstanbul trafiğini rahatlatmak için bir gün plakasının son hanesi çift olanlar, bir gün tek olanlar trafiğe çıkma kuralı gelse belki biraz rahatlar. Yani. İyi düşündüm. İyi yayınlar.
1: Caner çok teşekkür ederim. Sana da iyi yolculuklar. Yani hiç fena fikir değil. En azından fiziki olarak çözüm bulunamayan bir trafiğe güzel bir yöntem olabilir. Önce tek haneliler, sonra çift haneliler. Böyle belli günler değişimiyle bir nefes aldırılabilir gibi geldi. Teşekkür ederim. Günaydın. Diyarbakır'dan sevgileriyle Zeliş'le bizlerle beraber. Hoş geldin. Yani trafikte kadınları rahatsız etmeye mesela ekstra ceza verilmeli diye savunmuş o da. Teşekkür ederiz. İzmir Buca'da Özal da bizlerle. Yeni bir trafik kuralına gerek yok. Bence trafik kurallarına uyacak vatandaşlara gerek var diyor. İşte bu da çok güzeldi. Özal teşekkürler.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Smokin bizim işimiz.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Avrupa'da ölümlerin neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselmiş durumda, yükselecek de. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ve ciddi oranda da sıkıntılara sebep olmuştu Avrupa'da. İşte şimdi de Türkiye'ye geldi bu sıcaklık. Hissedilen sıcaklık yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. O yüzden de Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu'da 45 derecelere yaklaşacak. Bunlar gölgede hissedilen. Hani asfalttaysanız ya da aracın içindeyseniz 60 dereceye kadar çıkacak. Aman dikkat.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'lara yaklaşmak üzere şu an tam. Uyarılar var. Maalesef E5 üzerinde Haliç, Ortaköprü'de Ok Meydanı yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit orada da kapatılmış durumda. Yine E5 üzerinde Avcılar, Hacı Şerif yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Emine bizlerle Denizli'den şu an işe giderken aramıza katılıyormuş. Güzel işler olsun. Hilal Akçakoca da bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Erzincan'da Alim. Trafik kurallarına hani yeni bir kural eklenecekse bu kesinlikle sol şeridi kapatıp yavaş gitme konusunda arabasına hani ehliyetini elinden almak durumuna kadar gelmeli. Sol şeridi kapatıp yavaş gidelim. Yani olabilir. Teşekkür ederiz. Hemen devam ettiğimde Nimet hoş geldin aramıza sende. İlhan Güven de aramıza katılan dinleyicilerimizden. Halil Hatay'da bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Tüm emek veren ekibe de hayırlı yayınlar dileklerini ulaştırmış. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Sizden gelen bu güzel mesajlarla yenileniyor, tazeleniyoruz adeta. İyi ki varsınız.
1: Uğur Bey günaydın. Ben Mardin'den yazıyorum, konuşuyorum. Şu an seyir halindeyim. Mardin'den Nusaybin'e doğru gidiyorum. Sizin programı severek, beğenerek dinliyorum.
0: Oley.
1: Sizden güzel bir parça istiyorum. Size buyurunuz. Bırakıyorum. Bir de buradaki sıcaklıklar 50 dereceyi buldu.
0: Oh, evet.
1: Yani 50 derece buluyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Tüm şoförlere kazasız belasız sürüşler diliyorum. Size de iyi yanlar dilerim.
0: Çok teşekkürler Süleyman. Yüreğine sağlık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana da iyi yolculuklar olsun. Sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı dedik sohbet konumuz olarak. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: satacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yere taşıdı. Mest oldu. Bankartım jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartım jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken günün önemli gelişmelerini, öne çıkan gelişmelerini paylaşalım sevgili dinleyenler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor ve 2 haftalık aranın ardından gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesindeki hazırlıklar olacak. Toplantıda Amerika-İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye ve en düşük emekli haline ilişkin düzenleme çalışmaları da masaya yatırılacak. İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahale yapıldı. Ve Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını belirtti sevgili dinleyenler. Çok şükür ki daha ilerlemeden engellendi. Ama işte yazın en büyük korkulu rüyası oldu artık yangınlar. Orman yangınları özellikle. Hani bir

Bireysel olarak vatandaşlık görevimizi de yerine getirip dikkatli olacağız, tedbirli olacağız. Yine aynı şekilde kurumlar arası da mücadele olacak ama inşallah gerek olmayacak duasındayız. Günümüzün sohbet konusu, sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalıdır demiştik. Bunu da hatırlatalım. 505-188-30-0'da mesaj attığımız.

Radyo Türk Vanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sorunsuz, stressiz, huzurlu bir salı günü olsun inşallah her birimiz için. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Sıradaki şarkıları armağan edeceğim. Büşra Akpınar, hoş geldin. Fatma, kalbi güzel olanın yolu daima açıktır. Rabbim yolumuzu böyle insanlara çıkarsın inşallah demiş. Amin inşallah. Hüseyin Şah, Mersin Yenişehir'de bizlerle beraber. Yeni bir kural, az önce dinleyicilerimizden biri demişti. Yeni bir kurala gerek yok. Hali hazırda bulunan kurallara riayet edilsin yeter. İşte bu sözün üstüne aklıma yeni bir kural geldi. Her sürücü bir kazada ya da ciddi bir kural ihlalinde asli kusurlarda, işte kırmızı ışık ihlali, yaya geçitlerinde durmama, alkollü araç kullanma, yine makas atma, drift ve benzeri, sürücü belgesine el konulacak ve tekrar kuralları hatırlaması için sürücü kursuna gidecek. Tekrar belge o süreci yaşayacak. Yeniden sınava girecek. Bak bakalım o zaman sürücü belgelerini kaptırmamak için ihlaller yapılacak mı diyor. Güzel fikirmiş aslında ha. Tekrar böyle bir eğitim sürecinden geçirilmesi. Hüseyin, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Mersin'de Halit de bizlerle beraber. O da aynı şekilde. Herkes uyusa bence yenisine gerek kalmaz diyenlerde. Teşekkürler. Bakalım ama yeni kurallar da gelecek mi? Sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı?

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
6: Pronto Tur. Bankom Bank kartıma bin.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı sevgili dinleyenler. Yeni düzenleme ile araç içi ses sistemleri, multimedya ekranlar, telefon tutucular ve araç kameraları ile ilgili kafa karışıklığı giderilirken ses sistemi nedeniyle ceza uygulanması da sesin dışarı taşması ve kayıt altına alınması şartına bağlandı sevgili dinleyenler. Bu da yine soru işareti yaratan bir düzenleme maddesiydi. Bu da artık netleşmiş oldu. Sesin dışarı taşması ve kayıt altına alınması şartına bağlanmış oldu. Günümüzün de sohbet konusuydu trafikle ilgili. Mesela yeni bir kural daha eklenmiş olsa ne olmalı diye sormuştuk. Bununla da ilgili haberi paylaşmak istedim. Tabii trafikte şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlardan biri de TVG Trabzon Giresun Van 86 taksici dostumuz Köksal Bey şu an bizleri dinliyor. Ona ve tüm ailesine de sevgilerimizi gönderelim. Yine onun nezdinde de tüm taksicilerimize de hayırlı işler dileklerimizi ulaştıralım. Yollar açık olsun, kazançları bereketli olsun inşallah. Bu şarkımız da onlara da armağan olsun. Günümüzün sohbet konusuna katılmak isterseniz 505 188 30 çift sıfırda mesaj attığımız sesli yazılı oradan da bize ulaşabilirsiniz.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %70'lerde şu an oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Uyarılar var. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Haliç Ok Meydanı yönünde Orta Köprü'de meydana gelen bir trafik kazası uyarısı vardı. Kazaya karışan araçlar kaldırılmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı devam etmekte olduğunu paylaşalım. Bir de TEM'de Metris bağlantı yolunda otogar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. O bölgedeki de yoğunluk bundan kaynaklanmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Bakalım kimlerden nasıl yeni trafik kuralları gelmiş. Mehmet diyor ki bence trafik kurallarına hoşgörülü olmayı da eklemeliyiz diyor. Ama işte bu konuda bir kural olarak maalesef keşke olabilse. De mümkün değil. Yeditepe'li şehir İstanbul'dan herkese selamlarıyla Umut aramızda. O da demiş ki bence trafikte araçtan inene 2 ayda ev hapsi verilmeli. Yani bu konuda yani bu kurallar tabii ki çok fazlalıkla sıkması gibi bir algıya da sebep olabiliyor. Ama bence tam tersi çok daha sükunetli bir şekilde en azından hani herkesin kendini kontrol etmesini sağlayacak bir de yapılanmaya sebep oluyor. İyi bir şey. Yani ekstra 2 ayda ev hapsi verilebilir mi? Evet. Neden olmasın? Hayriye'de Aydın da bizlerle beraber. Toplu taşımalarda ayakta yolcu taşımak mesela yasak ama bu konunun maalesef çok suistimal edildiği durumlara da şahit olabiliyoruz. Burada da yine hem denetimlerin sıklaşması hem de yaptırımının fazlalaşması önemli olabilir. Bakalım daha neler gelecek sizlerden. Sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı?

0: Geçmişten günümüze en sevilenlerle, her tarzın en iyileriyle güne merhaba demeye kısa bir aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler. O yüzden bizde kalın.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sunuyor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Google Play'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık

5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle de yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar İstanbul dahil yine Batı Karadeniz, İç Anadolu'da 35-36 dereceye kadar çıkacağı söyleniyor sıcaklıkların. Yine Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 40 derecelerin üzerinde olacak. Güneydoğu'da 45 derece. Yani bunlar çok ciddi oranlar sevgili dinleyenler. Ama mesela bu tabii gölgede hissedilen. Asfalttaysanız ya da aracın içindeyseniz 60 dereceye kadar çıkacak. O yüzden tedbirli ve dikkatli olmayı ihmal etmeyin.

0: şimdi Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Bir reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Saatlerimiz 8.46 oldu ve bizlere bu anda eşlik edenler arasında bakalım kimler varmış. Gökhan şu an İstanbul'da bizlerle. 1995 senesinden beri trafikteyim demiş. Birçok kanun eklendi. Bana soracak olursanız mesela şu an motosikletlerin yaya geçidini kullanmamaları gerekiyor. Bununla ilgili uygulama gelirse çok daha iyi olur. Aslında var hali hazırda ama işte buna riayet etmek önemli. Gökhan teşekkür ederim. Hala da bizi Samsun'da dinleyen dinleyicilerimizden hoş geldin. O da yine özellikle de küçük çocukları kucağında araç kullananlar var. Bunlar o an için eğlenceli gibi geliyor ama aslında ne kadar büyük bir tehlike barındırıyor. Bunların da bir ceza yaptırımı olması gerekiyor demiş. İzmir'de Mahmut, o bugün benim doğum günüm diye mesajını paylaştı. Güneşli bir İzmir sabahından selamları ilerimizde. Mahmut iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber şahane, güzel bir yeni yaş olsun o halde. Sohbet konumuz sizce trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı?

0: Ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

Vakıfkart.com.tr'de vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

El Sarsı'nın en iyileriyle güne merhaba ya. Devam ederken ikinci saatimizde yavaş yavaş uğurluyoruz sevgili dinleyenler. Bugün de size Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar novellasında geçen şu sözü paylaşmak istiyorum. Susmak konuşmaktan daha ağır değil midir diyor. Yani susmak çoğu zaman söylenen sözlerden evet daha ağır bir yük taşıyor. Yani insan bazen anlatmak istiyor ama anlaşılmayacağını düşünüyor. İşte bazen de yaşadıklarını dile getirecek gücü kendinde bulamıyor. Bu nedenle de bazı duygular kelimelere dönüşemiyor işte sevgili dinleyenler, değil mi? Sessizliğin içinde saklı kalıyor. Hani şöyle dışarıdan bakıldığında sakin görünen bir sessizlik ama aslında uzun zamandır söylenemeyen birçok düşünceyi ve duyguyu da içinde barındırabiliyor. İnsan kimi zaman konuşarak hafifliyor ama kimi zamansa işte sustukça ağırlaşıyor. Çünkü konuşulan sözler zamanla unutulabilir. Ancak söylenemeyenler insanın içinde yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden de bazı sessizlikler en uzun konuşmalardan bile daha

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de güzel geçen, stressiz geçen, mümkünse çokça hani sorunsuz geçip huzurla geçen bir salı günü olsun her birimiz için. Kimlerle bu saatimize başlıyoruz? Sıla'yla. Şu an Eskişehir'de bizi dinliyor. Eskişehir'de bütün devlet hastanesinde çalışan arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Emeklerine sağlık, kolaylıklar olsun. Hatay'da şu an Iraz'da bizlerle beraber. Ayla Samsun'da aramızda ve diyor ki bugün bizim de evlilik yıl dönümümüz 19 yıl oldu ve beyime diyorum ki elhamdülillah seni yanımda var, gönlümde yar eden Rabbime. Oh ne güzel maşallah. Daha nice güzel yıllarınız olsun. Darısı duasında olan herkese de tabii.
1: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Sıcak bir aydın sabahından herkese selamlar. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
0: Oldu bile.
1: Radyo Turkuaz'da kalın, mutlu kalın.
0: İşte budur. Yeşim çok teşekkür ederim. Sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar olsun. Güzel işler olsun. Yine bizleri dinleyenler arasında Neslihan da var. Ona da sevgilerimizi göndereceğiz. Antakya'da şu an kardeşi Nurhan'la birlikte dinliyorlarmış. O zaman buyurunuz, sıradaki bu şarkı size darmağındır. Sıradaki şarkıya talip olan Konya'da Mehmet şu an. Tüm ev taşıyanlara da gelsin. Malum yaz geldi, birçok kişi okullar kapandığı için de evini taşıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun demiş. Amin inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz, sizce bir trafik kurallarına bir yenisi daha eklense ne olmalı dedik. Ya da yüreğinizden ne geçiyorsa 505 188 30

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: ne taşıdı, ne soludu, bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart, jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor. Aksaray Adana Karayolu'nda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,37 kW'dan 5 MW'a kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 MW'a kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor. Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem dünyanın gözünü çevirdiği 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesindeki hazırlıklar olacak. Toplantıda Amerika-İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme çalışmaları da masaya yatırılacak. Sevgili dinleyenler. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz 14 Eylül tarihleri arasında ek seferler yapılacağını da duyuruldu. 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve lisans tamamlama ve lisans üstü öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptıramayan yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren olacağının da altını çizelim.
1: Radyo Turkuaz.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. E5 üzerinde Pendik Kartal yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yine E5 üzerinde Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması başladı ve bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Ambarlı parseller yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığı notu şu an için ekranlarda. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın, günaydın, günaydın Ankara'dan.
1: Günaydın.
0: Kızım okula bıraktım semineri var. Lütfen trafikte kullanan bütün arkadaşlarım sinyal vermeyi unutmayın.
1: Evet.
0: Unutmayın. Tekrar kural olsa bunu söylerim ve herkese de söylüyorum. Araba kullanmak marifet değildir. Sinyallere dikkat edin. Kurallara uyun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.
1: Sibel çok teşekkür ederim. Çok güzel bir uyarı oldu. Teşekkürler. Hatice Osmaniye de bizlerle. O da sıradaki şarkıları ailesine ve abisi Süleyman'a armağan etmemizi istemiş. Reyhan'da Ali Kalkan bizlerle. O da yine kızı Zahide'ye sevgileriyle sıradaki şarkıları armağan ediyor. Hemen devam ettiğimde Damla ile İzmir'de olduğumuzu görüyorum. Ve herkes anlayışlı ve sabırlı olursa, kurallara uyulursa yani başka kural eklemeye gerek yok. İşte en önemli nokta da o zaten. Yani anlayışlı olmak ve sabırlı olmak ve dikkatli olmak. Yani sadece seyir halinde kendi sağlığımız, kendi aracımız içindekilerle değil, o yolda herkesi ilgilendiren bir duruma, yani durumun içinde olduğumuzun farkına varmak

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını tekrar hızlıca bir göz atalım, hatırlatalım, hatırlayalım sevgili dinleyenler. Zira önemli. Avrupa'da çok ciddi sorunlara sebep olan, ölümlere de sebep olan o yoğun sıcaklıklar Türkiye'de etkisi altına aldı. 5 ila 7 derece yükselecek sıcaklıklar. Özellikle de uzmanlar, yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bu sıcaklıklar Batı Karadeniz, İç Anadolu'da 35-36 derecelerde, Akdeniz'de 40 derecelerin üzerinde, Güneydoğu'da 45 derecelerde görülebilecek ki bunlar gölgede hissedilenler. O yüzden tedbirli olmak ve zorunlu olmadığımız sürece yoğun sıcaklıklarda dışarıda olmamak çok önemli.

0: Merhaba Uğur abicim, günaydın. Bugün kızım Doğanur'un doğum günü ve sabahtan hazırlık yapmaya başladım. Çok yorulacağız belli ama çok güzel bir şey. Kızım 6 yaşına girecek, doğum gününü kutlar mısın abisi? Kolay gelsin.
1: Tabii ki doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Çok da mutlu olduğu bir doğum günü kutlaması olsun. Annesi Canan.

beraber tüm sevdikleriyle güzel geçsin. Mardin'de Veysi bizlerleydi. Hızlıca devam ettiğimde Hatay'da Hatice aramızdaydı. Yeni trafik kurallarının ne olması konusunda hani bilemiyorum ama mevcut MOVESE'ler mesela 7/24 çalışması önemli. Çok çok önemli. Ve bunlar her yerde MOVESE olsa daha az kural ihlali olur. Güzel bir yaklaşım bu da mesela. Doğru. MOVESE sayısı artırılması önemli. İpek iş arkadaşlarıyla birlikte dinliyormuş. O zaman sıradaki şarkılar onlara darmağın olsun. Kolaylıklar dileklerimizle. Ben de yeni geldim aranıza diyerek Nuran Sakarya'da yani bitmeye çok az kala aramıza katılmış ama olsun. Radyo Turkuaz gün boyu sizlerle. Behçet de Şirin Kırşehir'de bizleri dinliyor. Çok sevdiğime bir taneme gelsin sıradaki şarkılar mesajıyla. Sadık Uğurelli'ye ulaşıyordu sesim, ona da teşekkür ederim. Mustafa Antalya'da bizlerleydi. Trafiğe hani yeni olarak eklenecek kurallardan bana göre iki şey var. 65 yaş üstü ve hani özellikle de ya çok fazla kural ihlali yapan, hatalı kullanan sürücülerin ehliyetinin iptal edilmesi. İşte bu tarz düzenlemeler, sağlık raporuyla alakalı güncellenmesi durumların önemli tabii ki. Ve Sezen Aksu şarkısını bir de Nilüfer'den dinleyelim.

istikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbalde.

0: yerde bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.

Evet sevgili dinleyenler, Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde Gönül Dostu Füsun'un sizler için hazırlamış olduğu birbirinden güzel şarkıları dinleyeceksiniz. Kendisi izinde olduğu için bu şekilde varlığını şarkılarla hissettirecek sizlere. Umarım sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de güne güzel bir veda etmek adına Uğur'la Ayşin'le tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Türkiye yaraları sarmak için Venezuela'da. İçişleri Bakanlığı, bölgede ülkemizden görevlendirilen 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor açıklamasını yaptı. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları Cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre TSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar içinse %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden birisi olduğunu belirtti. Türkiye'de 5G abone sayısı 43 milyonu aşarken elektronik haberleşme sektöründeki yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1300 arttı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Getir,
7: bir bakalım
6: getir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. Türkiye yaraları sarmak için Venezuela'da. İçişleri Bakanlığı, bölgede ülkemizden görevlendirilen 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya, uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Penaltılara giden Hollanda-Fas mücadelesinde de gülen taraf Fas oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Kendi jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özkan'ı ile sosyal hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçen.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor dedi. Türkiye yaraları sarmak için Venezuela'da. İçişleri Bakanlığı, bölgede ülkemizden görevlendirilen 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracımız ve 6 arama kurtarma köpeğimiz görev yapıyor açıklamasını yaptı. Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36.168 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları Cuma günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileri

0: ile kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre TSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden birisi olduğunu belirtti. Türkiye'de 5G abone sayısı 43 milyonu aşarken elektronik haberleşme sektöründeki yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1300 arttı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arkadaşlar başladık böyle gümbür gümbür gelecek yayın. Sakin sakin geliyorum şimdi aranıza. Hazır mıyız? 12.04 burası Radyo Turkuaz. Ben Hilal Özgen'im. Mis gibi bir yayın yapalım.

Meğer siz uyanamadınız mı? Aşk olsun. Cover dediğin böyle yapılır ya. Yeni soluk. Burayı da Sertab Erener'den

Kayseri trafik kazası çok yoğunlaştırmış trafiği, yazık. Daha neler çalacağız, bu başlangıç. Nedir o ya, öyle köz köz, ay çok sıcak, ay bunaldık, ay öyle, ay işe gitmeyeyim, ay okula gitmeyeyim.

bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcama

0: yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Auto Expertise.

eviniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

İstanbul'dan. Sen var ya harikasın, seni çok seviyorum, sana bayılıyorum yazmış. Peki güzel şarkı çalayım herkes değil mi? Yerim seni. Sesini çok tatlı, severek dinliyoruz. Karadeniz arkasına, bir de Ankara olabilir. Kara yüzüm akmensin. Yapacağız böyle yarı yöre bir şeyler. Ha uşak ha, harikasın diyor Yeşim İzmir'den. Karadeniz hariç her ilden mesaj geldi, bir de

0: dünya.
1: Arkadaşlar saniyeler süren bir ara.
2: Reklam.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Vallahi dedim ki her telden çaldık, TSM sevenleri de aramızdan uzaklaştırmayalım. Çok da güzel gitti ha. 50 derece sıcakta hepimiz oturduğumuz yerde erirken. Mesaj da yağıyor. 0505-188-30-0'dayım. Bazen Harbi, bazen Barbie, Hilal Özgen'i şaka şaka. Deniz'im hoş geldin güzelim. Ercan da aramızda. Almanya'dan. Almanya'da hava nasıl oldu? Yazsanıza.

Yazın başında aşka düşenler varsa şarkı size. Artık aşkın yaşı da yok arkadaşlar. Yalnızsanız bekarlık da bir yere kadar. Herkes eşini bulsun, mutlu olsun. Bir el ele geçsin, bir çay içsin, otursun. Elektrik alıp almadığına bir baksın. Gülnaz İzmir'den yazmış. 2 gündür biraz iyiyiz, yağmur yağdı demiş. 23 derece düşmüş 42'lerden bir anda. Ercan Almanya'dan. İnanılmaz ya. Antalya'dan Emine, iyi yayınlar, çok sıcak burası, camlardan resmen sıcak hava geliyor demiş. Kıyamam ya, düşünemiyorum. İzmir'de çok sıcakmış. Hakan yazmış. Yanıyoruz yazmış.

Vallahi arkadaşlar oynamaya devam. Hüzünlü olanlarınız varsa bugün aşk acısı, diğer dertlerini bugüne bu sıcağa biriktirmiş. Sıcak sıcak, hem sıcak zor hem dert zor ama onlar da yazsın, sınavda yaparız. Vallahi Aydın'dan da yazmışlar ama yazın bütün güzelliğini yaşıyoruz. Sıcak ama güzel demiş.

istikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbalde.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır dedi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi

0: yönetimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu sezon şu ana kadar Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle 18 kişi kaldırıldı, 9 kişiye hastalık tanısı konuldu. ABD 4 Temmuz bağımsızlık günü tatiline hazırlanırken ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumuna geçildi. 35 eyalette yaklaşık 162 milyon kişiyi kapsayan sıcaklık uyarıları yapıldı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün 11.022 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Değil.
1: Efendim yeni saate hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım, bir nasılsınız onu bana bir yazın. Bir de hani bu çok bahsedildi ya sevgili dinleyicilerim. Sıcaklar geliyor, Türkiye'ye sıcaklar giriş yapıyor. Şöyle memleketlerinizde hava nasıl onu da bana canlı canlı bildirin. 42 dereceymiş Urfa Ceylanpınar. Ah ah yanıyoruz yazmışlar.

0: İtalyamızın kankası yanıyorlarmış orada. Çok sıcakmış. Senin o saçını başını öperim Meloş, özledim kız seni. Birazdan kankan yanında olacak. Rica ediyorum beni aramayın bir aradayken. Sen yalnız ara lütfen Meloş.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kaplıyor.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

fotoğraf göndermiş. Urfa'yı söyledik, 42 derece. Masum Emek Ceylan Pınar'da bizi dinliyor. Fatma Karakaya'da çok sıcak diyor, 39 derece. Germencik, Ay

283 bin kişi işsiz. Ben birkaç tanesini tanıyorum. Almanya'yı eleyen Paraguay. Paraguay dediniz. Almanya'yı eledi ya. Favori takımlardan biri Almanya. Bay bay güzelim yaptı. 30 Haziran'da resmi tatil ilan ettiler, biliyor musunuz? Bugün tatiller. Bence Türkiye'de yastan dolayı bildiğin ya yasa girdik ya. Hepimiz uyuduk uyandık. Sabah 6'daki maçtan sonra dedik ki rüya mıydı ya, kabus mu? Biz ertesi gün kesinlikle pazar da ertesi günde

Peki Fas'a ne demeli? Penaltı vuruşları öncesi Fas milli takımı birlikte dua etti. Penaltılarda Hollanda'yı da onlar mağlup etti mi? Almanya şut, Hollanda şut. Eğlenceli oldu Dünya Kupası ya. Eksikliğini hissediyorum şu an ülkemin olmamasının. Canım Neslihan, Bodrum'a yolculuktalarmış. Çok eğlenceli geçiyormuş. Herkese selamlarını göndermiş. Canım radyocu arkadaşım. Öpüyormuş beni kocaman. Bodrum'dan iki mandalina.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Smoking bizim işimiz.

kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz.

0: olmazsa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vallahi bugün durdurak yok. Hava sıcak, moraller bozulmuyor, iş yerindeyiz, çalışıyoruz ama Ankara bugün çok

0: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.
1: Şimdi bugün hep bilindik şarkılar çaldık böyle gümbür gümbür. Ama bu şarkıyı çok sevdiğim için sizinle paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde siz de çok seveceksiniz. Rain Man.

0: Sevda bize aşk, bize kalsın. Sevda bize aşk, bize kalsın. Çok teşekkür ediyorum bugünün talihli dinleyicilerine. Beni dinlediniz, çok talihlisiniz. Arkadaşlar lütfen sıcak havaya dikkat edin. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın. Özellikle öğle sıcağında. Bol su için. Rahatsızlıklarınız varsa, hastalıklarınız varsa sıcaktan uzak, serin yerlerde vakit geçirin. Lütfen trafik kurallarına uyun. Kendinize de iyi bakın. Aynaya da bakın. Hoşçakalın.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Türkmaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır dedi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk ekiplerinin arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Ekonomide gündem bu ay yoğun. 3 Temmuz'da enflasyon verileri açıklanacak. Memur ve emeklinin zam oranı netleşecek. 3 Temmuz'da dış ticaret verileri de paylaşılacak. Ayrıca politika faiz oranı için 23 Temmuz'da karar verilecek. Hakkari-Van Karayolu'nda 13 Nisan'da meydana gelen ve etkileri halen devam eden heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi. Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Organizasyonda 40

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. Maşallah. Moraller güzel. Gelmeden yazan dostlarımız var. Teşekkür ederim. Gelmeden yazınca bende küçük bir tebessüm oluyor gerçekten. Çok teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Beklenilmek güzel bir şey. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Radyo Turkuaz'da bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Ben buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz, nerelerden bana eşlik ediyorsunuz. Önce bir WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. Hazır mıyız? Not etmeyenler varsa, aramıza yeni katılanlar, bizlere daha önce hiç yazmayanlar ve yine her zaman olduğu gibi daimi dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz? Kısa kısa isim ve şehir yazarak, sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak, sevdiklerinize duygularınızı katarak bana ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha hatırlatmasını yapalım siz sevgili dostlarımıza. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Beğenen dostlara teşekkürler. Son paylaşımın altına da yorumlarınızı okuyacağım, haberiniz olsun. Eğer ki Instagram kullanıyorsanız Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile İstekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsanız Utku'yla istekleri başlatıyorum.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de. DNR, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Başladık bir kez daha, selam olsun dostlarımıza. Hoş geldin diye başlıyor Gül Nihal ilk mesajı. Selam olsun size ve sevdiklerinize. Ali Kahramanmaraş'tan abi hoş geldin diyor, hoş bulduk. Senin de işin gücün rast gitsin, rızkın bol olsun. Onun da araba teybinden dinlediğini görüyorum. Güzel bir fotoğraf göndermiş bana. İşin rast gitsin sevgili Ali. Edeler diyarına selam olsun. Sefa geldin, hoş geldin diyor. Aile gibi olduk artık diyor. İyi ki varsınız. Nurten ablamıza selam olsun. Yasemin hoş bulduk. Melek Su Yozgat'tan, Fethiye'den gelen teyzem için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Peki Melek Su için ve teyzesi için. Merhabalar, Zonguldak Ereğli'den İrem ben. Şu an 11 aylık bebeğimle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim ve oğlum için armağan olsun diyor. Allah bağışlasın. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun. Kendişah Adana'dan, Adana çok sıcak diyor. Neyse ki Torosların Bürücek Yaylası'ndayız şu anda diyerek duygularını paylaşmış. Allah güç kuvvet versin. Enver, güzel bir gün olması dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. Ataşehir'den selamlar. Çok sevdiğim aşkım, eşim Ayşem için diyor. Sıradaki şarkı sevgili Enver'e, Ayşe'ye armağan olsun. Kıymetli arkadaşım Neslihan Karataş. Neslihan'ın ajandası. Bodrum yolundan dinliyorum seni. Yolculuğum son derece keyifli geçiyor demiş. Neslihan, ne der radyocular sen daha iyi bilirsin. En güzel şarkı hangi şarkı biliyor musun? Sıradaki şarkı Neslihan. Sana da buradan armağan olsun. Yolun açık olsun. İyi tatiller diliyorum. Sadık selamlar. Sevgiler selamlar sana da. Göksel. Edirne'den İstanbul'a giriş yaptık demiş. Trafik maalesef her zamanki gibi değil mi? Kıbrıs'a gideceğiz diyor. Herkese selamlar. Göksel, Bahar, Çağlayan, Özüm, Özçetin ve bütün dostların armağanım olsun. Sizlere şimdiden güzel, keyifli bir tatil diliyorum. Let's go.

Dünyanın derdi bitmiyor ama her gün yeniden başlamak gerekiyor. O da bize bir fırsat oluyor. Her gün umutlar taze taze, çiçekli bir şekilde umutlarımız yeşersin. Yani karanlık gecenin bile sonunda mutlaka bir ışık vardır. Yani neticesinde olay şu: hangi gün gördük ki akşam olmamış? Neticesinde akşamı görürsek evelallah, Rabbim de ömür verirse sabahı da görürüz inşallah. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Nur'dan, Kahramanmaraş'tan severek dinliyorum. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için. Esma, Almanya'da üniversiteye giderken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum diyor. Sıradaki şarkı ona armağan olsun diyor Esma. Sana da Allah zihin açıklığı versin. Nigar, Ankara'dan kızlarım Nisa ve Lina için sizden bir şarkı istiyorum. Birazdan dinleteceğim. Meral Yayınlar, Aydın'dan şu anda kahvede çalışan canım arkadaşım Mustafa'ya peki selam olsun. Arkadaşları Ahmet Cem ve Ömer için gelsin peki, sizlere de selam olsun. Merhabalar, sıradaki şarkı uzak mesafedeki erkek arkadaşıma gelsin. Bir türlü buluşmak nasip olmadı. Belki siz vesile olursunuz demiş. Beyza Ayneli Şanlıurfa'dan yazıyor göndermiş olduğu mesajında. Ne demişler? Dağda kavuşmaz, insan insana kavuşur. Öyle değil mi? Aykut, Diyarbakır'dan selam ve dualarla iyi yayınlar. Bugün Erzurum'a kampa giden, özellikle Ahmet Spor Camiası'na bir şarkı demiş. Ahmet Çallak, İzmir'den Aydın'a gidiyorum. Barış Manço'dan bir şarkı bekliyorum demişler. Peki, bir de maşallahınız var, teşekkürler. Devamını getireceğim, siz merakta kalmayın, olur mu? 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz? Kimler aramıza yeni katıldı? Sizleri de davet edelim ki program renklensin. Nasıl?

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

Unutulmaz bir şarkıdır değil mi? Yıllar geçse de her zaman olduğu gibi insana birçok şey katan, insanın her döneminde olan şarkılardan birisidir. Kürşat aleykümselam, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Aslı, sıcaklık kendini iyice hissettiriyor demiş. Radyonuzun güzel şarkılarıyla biraz olsun diyor, serinliyoruz. Özellikle sizi dinleyen anneme ve herkese armağan olsun diyor Aslı gönderdiği mesajında. Mesut Batman'dan, şu anda Batman 47 derece. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet. İzmir'den İsmail'e selam olsun. Hülya ablama da bir selam gönderirseniz sevinirim demiş sevgili İsmail. Moralleri biraz bozuk diyor. İnşallah çalacağım şarkıyla moraller yerine gelsin. Sevgili Bulut Belçika'dan iki defa yazmışsın. Önce program öncesine yazmışsın. Sonra bir daha yazınca atmış olduğun mesaj geriye gidiyor. Ben de ancak geliyorum oralara doğru. Özellikle çok sevdiğim şefim İsmail'e gelsin diyor. Şu anda o da sizi dinliyor ve tahmin etmiyor demiş. Küçük bir sürpriz olacak. Peki sevgili Bulut kardeşime ve şefi İsmail'e armağanım olsun. Hayırlı işler diliyorum. Elif abi demiş, elişi elimde demiş, kulağımda siz varsınız ne kadar güzel. Kızım Ebrar için gelsin diyor Elif gönderdiği mesajında. Kolaylıklar diliyorum size. Adem, Ceylan Pınar'dan lütfen diyor anız yakmayın, önümüzü göremiyoruz. Neredeyse diyor kaza yapıyorduk diyor. Göndermiş olduğu mesajında Ceylan Pınar'da çok yoğun bir duman bulutu var. Özellikle bir kez daha yetkililere uyarımızı yapmış olalım. Mustafa Kayseri'den, Mustafa Arık, eşim Sevim, kızım Azra Melis ve oğlum Arda Ediz için selam olsun size de sevgili dostlar. Nur Kırıkkale'den, annem ve kardeşime armağan olsun demiş sevgili Nur. Sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Gözler yalan söylemez, öyle değil mi? Merhabalar, hoş geldiniz diyor Fitnat Kısa. Çok kalabalığız burada diyor. Sizlere de armağan olsun. Hatice Kırıkkale'den, senin de her şey gönlünce olsun kardeşim. Engin, iyi yayınlar. Barış Manço'muz var demiş, ben unutmadım. Size de hatırlatmak istiyorum demiş. Gerçi gayet keyifli geçiyor demiş program. Özellikle hala kızı Zehra var mıdır diyor. Mudanya'dan selamlar olsun diyor. Selam olsun, bakacağım. Barış abiden bir şarkımız var ama bugün program içerisinde. Abilerin gülü diyor, iki varsın. Çok teşekkür ederim. Kimmiş bakalım. Halil Mert Yavuz. Torbalı'ya selam olsun. Şu anda sizi dinliyoruz demişler. Soner Fikriye kardeşler, onlar da dinliyorlar İskenderun'dan. Leyla, oğlum Mahir için sizden bir şarkı istiyorum. Ayşenur Yılmaz, Ankara'dan. Bugünkü bütün şarkılar, bugün doğum günü olan manevi kızım olan Zeynep Ada'ya gelsin. Seni çok seviyorum kızım diyor. Varlığın kutlanmaya değer en güzel şey diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar Şükran, bugün kuaförler gecemiz var demiş. Öncelikle eşim Tayfun ve özellikle kuaför ve bütün erkek kuaför, kadın ve kadınlar da var mı içinde bilmiyorum ama bütün erkek kuaförler için galiba. Neyse, kadınlarımıza da armağanımız olsun, onlar da emekçi. Yeşim İzmir'den dinliyor, harikasınız diyor. İsteğe gerek yok, ben de öyle düşünüyorum, teşekkürler. Aydın'dan selamlar. Özellikle demiş, hiçbir işimize yaramayan Ahmet'e bir şarkı çalar mısın diyor Efe göndermiş olduğu mesajında. Zor işler bunlar, zor. Hadi iki hareketli şarkıyla biraz daha ortam mekanı hareketlendirelim, ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 bakalım nerelerdesiniz.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

devam ediyoruz artık yavaş yavaş da bu saatimizi kapatıyoruz bu saatte birlikte. Bir kez daha o kadar güzel mesajlar var ki az sonra ikinci saate kaldığımız yerden mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğim sizlerin. Öncelikle istek alan bir şarkı daha vardı. Hadi gelin bu şarkıya kulak verelim. Ardından sözü haberlere bırakalım. Haberlerin ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır dedi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimiyle gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere bugün Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10 artarak 4257'ye ulaştığını bildirdi. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Dünya Kupası'nda iki büyük sürpriz yaşandı. Kupanın favorilerinden Almanya, uzatmaya giden karşılaşmada penaltılarla Paraguay'a yenilerek kupaya veda etti. Penaltılara giden Hollanda-Fas mücadelesinde de gülen taraf Fas oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz dostlar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım kimler nerede? İstanbul'dan Seher ben, Eymen, Erkan ve Seher'den Hatice'ye sevgiler. Çok özledik seni demiş. İnşallah en kısa zamanda birlikte olmak temennisiyle diyerek arkadaşlar Hatice'ye seslenmişler. Sevgili dostlar, Allah kavuştursun. Kuşadası'ndan Nalan, şu anda çalışıyorum ve sizi dinliyorum. Vallahi diyor, uzun süredir dinliyorum ama demiş kısmet bugüneymiş. Aydın'dan Yeşim, ablam Fatma için kardeşim Ali'ye armağan etmiş. Peki. Aydın'dan selamlar. Oğullarım Hamza, Alparslan, Ertuğrul ve çok sevdiğim Saadet'im için. Raşide Poturoğlu, Manisa'dan sevgilerle senin seçtiğin bir şarkıyı kızım Esra ve kendim için istiyorum. İyi ki varsın Radyo Turkuaz demişler. İyi ki siz de oradasınız. Bolu'dan Gülten Aksoy, gönüllere dokunan güzel yayınınız için teşekkürler, hiç susmasın diyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı çalarsanız sevinirim demişler. Lale Altunbaş, İzmir'den Rabbim nasip ederse demiş, yarın Uşak'tan kızım Ayşem ve damadım Birkan gelecekler. Çok mutluyum diyor. İzmir çok sıcak, yanıyoruz burada. Ama sizleri demek bizlere iyi geliyor. Sizlere de Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Hülya İzmir'den, İsa İstanbul'dan, iş yerinde sizi kahve eşliğinde dinliyorum. Canım eşim Hatice'm için. Rabbim sizlere sağlık, huzur, mutluluk versin. Hatice'ye seslenmiş. Onu çok sevdiğini, duygularını paylaşmış. Gül Nihal, sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Sonsuz teşekkürler. Zehra, o da bizi dinliyor. Başucumuzda radyomuz var diyor. Yazlık bağ evimizde. Valla her şey gönlünüzce olsun. Her şeyin başı sağlık Zehra. Güzel ailenize de sevgiler, selamlar. Boğazımda.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: bütün sevdiklerine de hediye etmiş olalım şarkımızı. Bakalım kimler var. İzmir'den selamlar. Biz burada demiş yanıyoruz, çok sıcak diyor. Şu anda İzmir 44 derece, araç içerisindeki ölçülen sıcaklık. Çalışırken sizi dinlemek bizlere enerji veriyor. Canım annem Ayşe'ye selam olsun diyor Sena. Veli Duman Kırşehir'den, Bozkır'ın Efendisi'nden. Özellikle Hayati Delibaş için bir şarkı. Süleyman Mardin'den, şu anda araçtayım ve sizi dinliyorum. Şu anda sıcaklık 50 dereceye yakındır diyor Mardin'de. Şanlıurfa'ya doğru gidiyorum. Yolunuz açık olsun. Allah güç kuvvet versin. Merhabalar. Abi süper, babaannemle 40 derece sıcaklıklarda kiraz topluyoruz. İyi günler diliyoruz demişler. İsmini yazmamış ama kolaylıklar diliyorum size de. Cemile İzmir'den, kızım Azra ile beraber dinliyoruz. Eşim için ve oğlum Mehmet için. Meral iyi yayınlar. Güzeller güzeli kardeşlerim Meryem ve Melis'e armağan olsun. Onlara sevgilerimi gönderiyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajında Meral. Peki devam edeceğiz. Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen akabinde devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. X'te Radyo Turkuvaz. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Az sonra diğer sayfa mesajlarında dile getireceğim.
1: Ben

sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarları

Devam ediyoruz. Zühre'nin mesajı var. Türkiye'den selamlar. Tekirdağ'dan deniz gözlü kadınım için gelsin diyor İbrahim. Tekirdağ'dan bir başka dostumuz ikinci baharım için gelsin diyor. Peş peşe göndermiş Fatma, göndermiş olduğu mesajında. Hemen ardından Burak Bursa'dan selamlar. Sıradaki şarkı Furkan için armağan olsun. Cengiz Batman'dan şu an kızımla Turkuaz'ı dinliyoruz. Sıradaki şarkı kızım için gelsin. Selam olsun size de. Hasibe Özdemir, arkadaşlarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selime Canan Ruşen, Birsen Semanur, Nuray Cevahir, Neriman Öznur ve Çiğdem. Sizlere de armağan olsun, orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Gaziantep'ten radyo eşliğinde kahvemizi keyifle içip sizi dinliyoruz demişler. Özellikle annem Ayşe için sizden bir şarkı bekliyorum diyor Serap, göndermiş olduğu mesajında. Gülsüm, her işimize eşlik ettiğin için teşekkürler abicim diyor. Selam olsun size de. Vallahi bize de bir Tarkan şarkısı gönder. Ne kadar güzel olur diyor. Gülsüm göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de selam olsun. Bereketli olsun. Şimdi önce bu şarkıyı bir dinleyelim. Güzel slow bir şarkı. Hemen ardından araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Utku ile İstekler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Ayşenur Antalya'dan bugün çarşı pazar gezdik diyor, şimdi sizi dinliyoruz. Evimizin tek damadına gelsin diyor. Eniştesini çok seven bir kız var, onun için de bir şarkı çalarsanız seviniriz. Merhabalar Emre ben, abi nasılsın Torbalı'dan. Annemle beraber dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı istiyorum. Dinlettim az önce. Size de armağanım olsun. İstanbul'da olan canım Şeyda'ma gelsin diyor, adını yazmamış. Erkan Aydın'dan dinliyor. İş yerinde çalışırken sizi dinliyoruz demiş sevgili Erkan. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun Erkan abi. Merhabalar, Karaman'dan Emine, doktor eşim Mustafa Samet ve bebeğimiz Mert için ve bütün meslektaşlarımıza armağan olsun. Allah bağışlasın, güzel bir şarkı hazırladım sizlere sevgili dostlar. Bakalım okuyamadığım birkaç mesajım daha var. Onları da yerine getirelim, akabinde geçeceğiz şarkımıza. Hamdiye Bursa'dan Utku Beyciğim diyor, arkadaşlarla okey oynuyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Oyun arkadaşlarım için bir şarkı armağan eder misiniz diyor göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de sevgili dostlar. Şimdi önce bu şarkıyı dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz. Programın yarısı geride kaldı, bir diğer yarısı daha var. Bakalım nerelerde dostlar? Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

15.45 Aykut Özer, kıymetli kardeşim selam olsun sana da. Senem'in mesajı var. Diyarbakır'a selam olsun Aykut'um, sağ olasın, her şey gönlünce olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş Nihal. Meltem, sıradaki şarkı sizlere de armağanımdır. Merhabalar kardeşim diyor, eski bir radyom var, ibresi yok, çok zor buldum kanalınızı demiş, bulur bulmazda çok sevindim diyor. Nilüfer Hanım çok teşekkür ederim, selam olsun size. Güzel bir şarkım var, birazdan dinleyeceğiz hep birlikte. Samet Azrak, Ankara Beypazarı'ndan sevgiler saygılar, severek dinliyoruz. Kosova'dan Kırşehir'deki Alime, Fatoş, Şerife, Fatih ve Etka'ya selamlar diyor sevgili dostumuz Fatoş. Pınar, hayırlı günler, Yozgat merkezden sürekli dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun, ailem ve sevdiklerim için gelsin diyerek duyguları paylaşmış Pınar Çetinkaya, göndermiş olduğu mesajında. Fahri İzmir'den dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ali Topçu, o da bizim kıymetli dostlarımızdan, İstanbul'dan dinliyor. Bütün engellilerimize ve aynı zamanda bütün sevdiklerimize, şu anda da diyor hastanede yatıyorum, Rabbim şifa versin. Şifasını bekleyen bütün hastalarımızın da Allah yar ve yardımcısı olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin, olur mu dostlar? Devam ediyoruz. Utku ile isteklere, varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'de Radyo Turkuaz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Dendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Devam ediyoruz artık yavaş yavaş. Bu saati kapatacağız. İki güzel şarkı, iki istek şarkısıyla buluşturacağım sizi. Önce isterseniz buyurun bu güzel şarkıya bir geçelim. Sevgili Mehmet İzmir'den dinliyor. Bu arada sıcaklarla ilgili yetkililerin son dakika uyarıları var. Onu da hatırlatayım. Yarın İstanbul için yılın en sıcak günü olduğu söyleniyor. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olan sevgili dostlar, sözüm size. Lütfen önleminizi alın. Mümkün oldukça da dışarıda fazla dolaşmamaya gayret edin. Çok rica ediyorum sizlerden. Olur mu? Hadi dinleyelim şarkılarımızı, ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi öncelikli gündem. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır, dedi. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik kamu düzeni konusunda işbirliği ele alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. Zorunlu trafik sigortasında değer kaybı tazminatlarının maddi hasarla birlikte hesaplanmasını sağlayarak, sigortalıların aracı yapılara başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699.197 lira ceza uygulanacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Üçüncü ve son saatimizdeyiz. Edirne'den sevgilerle diyor Serap Hanım. Bütün DSİ ailesine armağan olsun ve burası da çok sıcak diyor. Özellikle yarın İstanbul için 32 derece ama hissedilen 40 derecenin üzerinde olacakmış tabii nemle birleştiği zaman. Özellikle dikkat çekmiş yetkililer. Tuğçe Nur Eskişehir'den, Tuğçe ve Tuğba'dan babaannemiz Asiye'ye sevgilerle. O zaman Asiye babaanneye de buradan sevgiler, selamlar olsun. Ona sıkıca sarılın, oldu mu? Ben çünkü çok küçük yaşta kaybettim babaannemi. Nurlarda yatsın bütün ölmüşlerimiz. Anneannem de aynı şekilde. Nurlarda yatsınlar. Giresun'dan Ali Çoben. Bir oto yıkama olarak her gelen araçta turkuazı açıp severek dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ederim sevgili Ali Ço. Sana ve oto yıkama ailenize sevgiler, selamlar olsun. Oto yıkama dedin de benim aklıma geldi. Ben arabayı yaklaşık bir 4 aydır falan yıkamıyorum galiba. Gerçekten geçen gün yıkamaya çalıştık da beceremedik arkadaşlarla. Çünkü müsait de değildik. Bir hani böyle seyyar araba yıkama cihazları olur ya. Yani düşünün ki bahçe musluğu daha iyi yıkar yani. O derece. Neyse en kısa zamanda yıkayacağız ama biraz da böyle bulunmuş olduğumuz yerde kentsel dönüşümden dolayı toz, toprak, her şey havada geziyor. Biraz da erteledik onu yüzünden ama artık çaresi yok. İnşallah en kısa zamanda yıkatırım diyeyim ben de. İkra annemi çok seviyorum. Buradan ona şunu söylemek istiyorum. Hep seni sevdiğimi söylüyorum ama buradan da söylemek istiyorum demiş. İyi ki varsın annelerin en güzeli diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili İkra, selam olsun size de.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Da var.

devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da, Elazığ'da şu an demiş, sizi dinliyoruz. Özellikle bir şarkı da bizim için diyor. Sevgili Erkan, Mehmet, Hamza, Murat, Yusuf, Ömer Usta ve ben Erkan. Selam olsun size ve bütün müşterilere. Sevgiler, selamlar. Mersin'den Mehmet, İstanbul'da olan canım Şeyda'm için sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı sizler için. Emine, iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar sizler için. Nostaljik bir şarkı dinletir misiniz demiş, bakacağım. Merhabalar Süreyya ben. En güzel şarkılar. Mahallemizin muhtarın eşi Songül Aysek hanımefendi için. Peki, selam olsun size de. İpek İskenderun'dan, ben de buradayım diyor, hiç kapanmayan radyomla birlikte benim için de bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış İskenderun'dan İpek. Peki, devam edeceğiz. Önce istek alan ilk şarkımız vardı. Önce bunu yerine getirelim, ardından devam edeceğiz. Artık son 40 dakikamız neredeyse. Bakalım kimler bizimle birlikte, ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakitte şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz.

Nazlı Vardar Bursa'dan dinliyor. Eşim Bilal için onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Peki, selam olsun. İyi yayınlar Hasan Aydın'dan. Sıradaki eser canım eşim Ayşe'ye gelsin. Şu anda evimde misafir olan kayınbiraderimin eşi Nuray Hanım için demişler. Aydın Soke'ye sevgiler, selamlar. Zonguldak Ereğli'den İbrahim Güler. Bodrum Merkez Komutanlığı'nda vatanı göreni yapan oğlum Mert Güler için sizden bir şarkı istiyorum. Şafak 60 diyor. Hadi bakalım, hayırlısıyla hayırlı tezkerler diliyorum. Asker yolu bekleyenlere de sevgiler, selamlar. Hülya'nın mesajı var. Selam Utku, seni adliye çıkışına dinliyorum. İkinci duruşmada boşanamadım diyor. Çünkü diyor karşı taraf gelmedi. Allah herkesi boşanabileceği insanlarla karşılaştırsın. Kadın erkek fark etmez diyor. Sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Hakkınızda hayırlısı olsun. Herkese selamlar. İskenderun'dan Edip, sana ve bütün sevdiklerin armağanımdır. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan sevgilerle, ben de buradayım diyor, sizi dinliyorum demiş İnci göndermiş olduğu mesajında. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere hediye etmiş olalım. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda
1: da var. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Keyifli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

sağlıklar diliyorum sevgili Ahmet kardeşime. İyi yayınlar. Afyonkarahisar'dan sizi dinliyorum demiş sevgili Ümit Hanım. Bir tanesiniz diyor. Çok teşekkür ederim. İstemiş olduğun şarkıyı bak sen yazmışsın, ben bilmeden dinlettim. Kalbinizin güzelliği burada. Selam olsun size canım ablam. Levent Almanya'dan dinliyor bizi. Köln'den sevdiklerime ve Turkuaz ailesine hayırlı günler, iyi yayınlar. Kırşehir'den Fatma Kurşun. Tüm gün sizinleyiz demiş. Ardahan'dan annem ve babam için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Size ve sevdiklerinize darmanım olsun. Abicim kolay gelsin. Okullar tatil olunca malum 3 erkek evlatla yeni bir fırsat buldum. Ama ne olursa olsun dinlerim demiş. Bence sen onları evde çalıştır. Vallahi selam olsun size de. Evde bütün işleri yaptırın. Ömer Siirt'ten Allah bağışlasın bu arada. Beni yoran, üzen, strese sokan zalim Emine için bir şarkı diyor sevgili Ömer Siirt'ten. O kadar mı yani? Sadık, o da bizi dinliyor. Sana ve sevdiklerine. Hayati Kırşehir'den. Sıradaki şarkı sana ve Veli Duman armağanı olsun, dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir yoklama alacağım ve müsaade isteyeceğim sizden. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Can Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.

0: kıymetini bilelim.
1: Evet, artık yavaş yavaş programı nihayete erdirme vaktidir, zamanıdır. Merhabalar, adım Julia. Şu an Antalya Havalimanı'na doğru gidiyorum diyor. Soçi'den gelen kız arkadaşım Elena için. Onu karşılamaya gidiyorum diyor. Ve sizi severek dinliyoruz arkadaşım Elena için. Bir hoş geldin Antalya'ya şarkısı çalabilir misiniz? Peki Julia ve Elena'ya da armağanımız olsun. Gözünüz aydın diyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam Ceyhun. Sıradaki şarkı Fırat Omaç ve orada dinleyen bütün dostları için. Zonguldak Ereğli'den İbrahim Güler, okumuştum mesajınızı. Sevgili Mert'e de hayırlı tezkerler dileyelim bir kez daha. Merhabalar, iş yerimde dinliyorum sizi. Kendim için bir şarkı bekliyorum demiş Tülay Hanım, Tülay Dedeoğlu. Son şarkılar hazır sizlere ve güzel ailenize armağanımdır. Merhabalar, mesajımızı okursanız seviniriz diyor. Ankara'dan Gökçeada'ya tatile gidiyoruz. Ben Özlem, eşim Çağrı, oğullarımız Batı ve Rüzgar'la birlikte keyifle dinliyoruz sizi. İyi yolculuklar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Muhammed, Almanya'dan dinliyorum sizi kardeşim. Özellikle son şarkılar sizlere de armağan olsun. Yarın o şarkıyı hatırlat, olur mu? Merhabalar, Polat'tan dinliyoruz sizi. Saç tasarım olarak, Rota Saç Tasarım'a da armağan olsun İlhan Umut. Nurhan Sakarya'dan, yoğunluktan dolayı yazamadım ama diyor ben de buradayım. Son şarkılar sizlere armağan olsun. Fatma, ben Kırşehir'den severek dinliyorum sizi. Annem ve babam için demişler göndermiş oldukları mesajda. Sevgili Fikret abi, sesli bir mesaj göndermişsin ama yazılı olarak gönderseydin okuyacaktım. O zaman Fikret Bey'e ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Son şarkılar. Ben müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdi, yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto, Pronto Tur.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani fren durumlarında

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi öncelikli gündem. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır dedi. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik kamu düzeni konusunda işbirliği ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemenin meclisin ortak kanaatiyle hazırlanması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu adımı atması şarttır dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmıyor. Sayı eğer 14 ise en az 4'ü 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Mega kentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Bahar'ın yeni geldiği Toroslar'da yörüklerin zorlu mesaisi başladı. Mersinli yörükler yaylalardaki yerlerine göç etti. 800 binden fazla keçi Toroslar'a yolculuk yaptı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar beyler, hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Her şey yolundadır ümit ediyorum. Sevgili Utku'ya teşekkürler. Şu dakika itibariyle nöbeti ben devralıyorum. Saat tam 8'e kadar buradayız. Ve sizlere yine güzel bir akşam programıyla sesleneceğiz. Siz de lütfen yayın ortak olun. Yapacağınız işlem basit. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletiyorsunuz.

0: Hop Dedik Show devam edecek.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
8: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: Japan Dileği Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
10: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Sevgiler, saygılar. 30 Haziran saatler 17.16'yı gösteriyor. Haziran ayına da artık veda ediyoruz. Günlerden salı. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hop dedik.
1: Aman mühürüm üstadım. Şükür gülüştürene.
0: Burası Radyo Turkuaz. Efendim bakalım. Merhaba, sıradaki şarkı oğlum Bertu, eşim Gökhan. Tamam. Antakya'dan İrfan. Şimdi bizim beyaz eşyacı arkadaşlarımız var. Onlara ve emekçilere bir selam yollayalım mı? Tabii ki yollayalım, sıkıntı yok. Buyurun.
2: Ayhan, Kayseri'den selamlar, iyi yayınlar.
0: Amanın, Kayseri'de durum ne, hava nasıl?
2: Kayseri yanıyor, yanıyor.
0: Eyvallah, yanıyor Kayseri. Sıcak peki. Devam edelim bakalım. Burada kim var? Nuri, İzmir nasıl?
3: Ayhan abi, İzmir'den Nuri ben. Hoş geldin yayına.
0: Hava nasıl?
3: Seninle nete buluyoruz.
0: Teşekkür
3: ederim. Ama İzmir cayır cayır yanıyor, çok sıcak hava.
0: Yapma ya, İzmir'de fişi. İstanbul'da çok sıcak bugün bu arada, onu hemen söyleyelim. İzmir Torbalı'ya da bir selam yollayalım. Sevgili Murat bizimle beraber. Murat Kırkmalı, ona da bir selam. Evet, hava sıcak, 44 dereceyi görmüş o da. İzmir Torbalı'da. Aracının fotoğrafını göndermiş, ekran fotoğrafı. Orada 44 dereceyi ben de gördüm. Vay arkadaş ya.
4: Bu ne be?
0: Evet ya. Ya şeyi merak ediyorum. Şu anda beni yurt dışında dinleyen dinleyicilerim, özellikle Paris, özellikle Almanya, Fransa, diğer kentlere, ülkelere de selam olsun. Bazı ülkelerde tabii klima alışkanlığı olmadığı için şimdi bu süreci nasıl atlatıyorlar? Bazı bürokratik engeller de varmış. Her eve klima takılamıyormuş falan. Orada durum nedir? Bu konu hakkında bize bilgi vermek isteyen olabilir mi yurt dışında yaşayan dinleyicilerim? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayabilirsiniz. Ya bu Avrupa'daki klima krizini ben de anlamak istiyorum. Niye böyle bir şey oldu? Onu biraz konuşabiliriz mesela. Kısa bir reklam.
5: Bir reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneği

0: Erhan abi, bize bizim için manifest çalar mısın?
1: Vay. Manifest çalarız, birazdan bakarız. Şanlıurfa'ya bir selam yollayalım. Begüm ve Buğlem. Tamam Sevda, selamlar sana da. Adana, şimdi sıcaklar deyince tabii hep Türkiye'de yaz ayları geldiğinde Adana çok konuşulur değil mi? Adana'nın sıcağı, Paris'in sıcağı diyoruz. Avrupa'da yaşayanlar klima sorunları da yaşanıyormuş. Orada ne yaşanıyor diye sorduk. Rasim'e buyurun.
2: Erhan'cığım, benim kız kardeşim de şu an yurt dışında. Yani sıcağı her şekilde hissediyorlar ve evet, yatamıyorlarmış çocukları da, hatta hasta falan da olmuş.
1: Yapma ya.
2: Onların anlayışına göre klimalar doğaya zarar verdiği için
1: küresel ısınmayı tetiklediği söyleniyor, klima kullanımı. Ama orada pişmiş insanlar ve hayatını kaybedenler var yani, bir açıdan da böyle de düşünmek gerekiyor. Eğer belki klima kullansalardı ya da klimalı bir ortamda bulunsalardı o kadar insan da hayatını kaybetmeyecekti. Ama orada böyle bir düşünce var, küresel ısınmayı tetikliyor diyor klimalar.
2: Maalesef klima kullanamıyorlar ama mantratörle herhalde. Mantratörle. Bir de her yerde havuz varmış. Havuza gidiyorlar, serinlemeye çalışıyorlar.
1: Ama uzun zamandır.
2: Ama yine onlara göre iyi, biz yine de klimada yatabiliyoruz, uyuyabiliyoruz. Eyvallah. Beterin beteri var Erhan'cığım. Adana'dan
1: teşekkür
2: selamlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Adana'ya bir selam yollayalım. İskenderun'dayız Kürşat. Sen de hoş geldin. Elif Ebrar ve Oğuzhan Irmak için bir selam yollayalım. Antalya'dayız Süsniye. Sana da bir selam yollayalım. Back to ve Gökhan.

0: Reis Ali merhaba. Şimdi bu diyor kasak kapaklı pasajı var diyor burada. Esnaf diyor olduğu gibi sizi dinliyor. Bizim de Mahir var yanımda. Ona da bir selam yollayabilir misin? Okul karnesi de biraz zayıf geldi. Ona biraz kızabilir misin diyor. Nasıl kızayım şimdi? Ne diyeyim ben ona Mahir'e? Mahir niye böyle oldu mu diye. Yapacak bir şey yok ya. Bir şekilde. Onun için de hayat devam edecek. Eskiden bize kızıyorlardı. Şimdi çocuklara kızılmıyor ki, öyle de bir durum var. Dostlar buradayız, devam edeceğiz.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk %71 ile başlangıç yaptı. Saat 17.31. Birazdan daha da artacak. Birkaç noktada kaza var. Kemerburgaz Ali Beyköy istikametinde mesela bir kaza meydana gelmiş.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: yeni şarkısı Tarkan imzası taşıyor. Ne güzel şarkı yapmış Tarkan Yalnız.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Valla Rainman'e vermiş. Çok güzel, çok ballı. Güzel bir şarkı. Peki buyurun, hop dedik.

0: Show.
1: Buyurun, ey karpuz ver.
0: Lubex Motor Yağları Optelik Show devam ediyor. Bakalım burada kim var?
2: Ayhan abi, ben Mahir.
0: Ha Mahir, söyle bakalım. Ne oldu?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Amcam demişti tüm dersleri zayıf ama aslında sadece bir notum düşük.
0: Yemin ediyorum sana, ben de onu hissettiğim için çok üzerine gelmek istemedim, Allah biliyor ya. Dedim ki ya, amcası biraz makara yapıyor olabilir, çocuğa çok yükleniyor. Bir tane dersin mi zayıf? Peki ne yapacağız?
2: Ona da toparlayacağımı herkese söz veriyorum.
0: Bak işte önemli olan bu. Helal olsun kerata.
3: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Bak amcası, gördün mü? Hadi görüşürüz o zaman. Sözünü tut lütfen. Bir dinleyicim İzmir'deyiz. Osman. Yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadan tanıştım arkadaşım Sergio. Bir oğluma bir de bana Meksika milli forması almış. Hediye olarak göndermiş. Çok mutlu olduk diyor. Fotoğraf da yollamış. Ödemişten çok gururluyum diyor. Sergio Martinez. Sergio Martinez, ben baktım ama birden fazla var. Hangisi bu? Onun fotoğrafını yollasana, bir bakayım ben de.
4: İyi günler. Ablam Merve'nin mezuniyetine Aydın'dan Balıkesir'e gidiyoruz.
0: Tamam.
4: Herkese iyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
4: Sıradaki parçayı ablama hediye ediyoruz ve onu çok seviyorum.
0: Ay ne güzelsin. Hadi bakalım. Ablanın mezuniyetini ben de tebrik ediyorum. Dostlar, saat tam 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Yine güzel ve eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Taner'in bir itirazı var. Resmen diyor, reklam şovu yapıyorsunuz radyoda. Bu kadar da olmaz demiş ödemişten Taner. Abi ne yapalım? Radyolar da başka türlü ayakta duramıyor Taner'cim ya. Tek gelir kaynağı bu. O yüzden tamam, bunu kabul ediyorum. Ve sana da selam yolluyorum. Hatta şimdi sıradaki reklamı da sana yolluyorum. Kızma, tamam, idare et, yapacak bir şey yok. Tek gelir kaynağımız bu. Tamam. Bizim için dinliyorsun. Önemli olan bu. Peki dostlar, bir reklam arası.
5: Bir reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Bakalım bakalım bakalım. Mardin'den Ali. Valla istek çalmıyoruz Ali'cim ama selam yollayalım senin aşkına. İyi akşamlar Antakya. Abdurrezzak nasılsın? Sağ ol, ben de çok iyiyim. Şanlıurfa'dayız Sinan. Sana da bir merhaba yazalım. Hemen gönderelim. Dostlar, saatler Türkiye'de 17.45'i gösteriyor. Biraz böyle enerjik devam edelim. Servis araçları, özel otomobiller, toplu taşıma Türkiye'nin dört bir yanında. Herkes yavaş yavaş yollara çıkıyor.

bir anda. Hava çok sıcak. Avrupa birkaç zamandır yanıyor, pişiyor. Türkiye'de şu anda o kıvama geldi. Gaziantep'ten benim adım Nurgül. İsmimi radyoda geçirebilir misiniz? Lütfiye Göktürk'ü çok seviyorum. Tamam, söyledim. İsmin tabii ki radyoda geçer. Niye geçmesin? Kahramanmaraş'tayız. Selam.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yaşayın.

0: tak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Smokin bizim işimiz.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: İyi akşamlar.
1: Ben biraz Sivas, şu an çok sıcak.
0: Öyle mi Sivas?
1: Trafik de çok kötü.
0: Tamam.
1: Seni çok seviyorum, her gün dinliyorum.
0: Öyle mi? Mutlu oldum.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim küçük hanım. Size de selamlar, iyi akşamlar gönderiyorum. Buyurun, burada kim var?
2: İyi akşamlar, ben Elif, Ayhan abi. Aydın'dan Bursa'ya gidiyoruz. Sıradaki partiye 3 kedimiz için bizimle gelemeyen anneme, evet, dala verici amcama, bizi gönderdikten sonra göbek atan diğer amcama.
0: Anam, sizin de nasıl bir sülale varmış? Aa, ne oluyor öyle?
2: 7/24 kahveden çıkmayan babama.
0: Baba.
2: Bütün sülaleyi birbirine katan halama.
0: Halaları öyledir. Sülaleyi birbirine katar, köşeye çekilirler. Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ederler. Genellikle öyle bir durumları var yani. Anlaştık. Peki ne oluyor yani? Sen Elif kime bu laflar?
2: Klimayı açmaya kıyamayıp açtırmayan babaanneme hediye ediyorum. Hayırlı yolculuklar.
3: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Herkes bu kadar uzak olamaz sana yani. Sende bir durum var bence. Denizli'deyiz Emir. Burası da yanıyor. Çok sıcak diyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Bakayım. Niğde'den Nihal, seslerim bize enerji veriyor. Kardeşim Emre diyor, Suudi Arabistan'da gitti. Görevli bir asker diyor kendisi orada. Allah kolaylık versin. Esile'ye de bir merhaba gönderelim. O da ismini duyunca mutlu olsun. Tamamdır. Dostlar, şimdi sıra geldi günü konusuna. Lubex motor yağları hop dedik şovda. Biraz sosyal medya konuşalım. Şimdi bir hanımefendi, bir televizyon sunucusu diyor ki, ya diyor, Instagram kadınlara özel, has bir şeydir diyor. Yani erkeklere çok alakalı bir durum değildir diyor.
4: Bu ne be?
0: Evet, ben de şaşırdım. Ama savunduğu bir şey var. O ne diyor, erkekler diyor, devamlı fotoğraf koyuyorlar, kendilerini çekiyorlar, arabada, orada, burada. Ya diyor, bu diyor yanlış diyor. Bir dinleyelim.
5: Adam bir kere gidip sürekli Instagram'a post koymaz. Neyi gösteriyorsun? Kime kendini buldurtmaya çalışıyorsun?
0: Canım, adam kendini beğeniyor, koyuyor. Bir şey buldurtmaya çalışıyoruz diye. Enteresan. Bir dinleyelim önce. Beyler, siz de bir dinleyin. Hanımefendiler, siz de dinleyin lütfen.
5: Kaliteli adamın bir tane iş yerinde belki hani çekilmiş masasında bir fotoğrafı olur. Sürekli post yüklemek, sürekli bir şey paylaşmak. Hayırdır ya? Ne kadar içici. Erkek böyle olur mu? Bu ne biçim erkek?
0: Allah Allah. Şimdi bu soru akla gelir. Peki kadınlar paylaşıyor, erkekler niye paylaşmasın? Hanımefendiye göre

0: Instagram'da bu kadar çok paylaşım yapan erkek ne alaka diyor. Şimdi devam edelim.
1: O zaman kaliteli kadın olmuyor mu? Kadınların çoğu.
2: Kadın yapar bak. Dişilikte başka bir şey.
0: Şimdi hemen orada böyle işi bağladı. Kadın yapar diyor. Dişilikle ilgili diyor.
2: Yani evet. Dişi kendini gösterebilir, bedeninden mutlu olabilir, yüzünü gösterebilir.
0: Canım erkek de yani kendini işte vücut yapmıştır, omuzlar güzeldir. O da kendini yani fotoğrafını paylaşarak mutlu olacaktır. Niye yani hani kadınlar bunu yapıyorken okey de Instagram'da erkekler yapınca böyle bir sıkıntı?
2: Saç yaptığı pozunu gösterebilir. Bu kadına yakışıyor. Zaten kadının güzelliğine yakışan bir şey. Instagram falan zaten kadına uygun bir şey. Erkeklerin orada ne işi var? Bence Instagram erkekler için kapatılsın, hiç onlara...
0: Hayda!
3: Ne diyor?
0: Instagram erkekler girmesin diyor, kapatılsın erkekler için diyor.
3: Ha, iyi.
0: 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Hanımefendinin görüşüne katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Çok böyle uzun uzadıya sizlere şey sormayacağım. Instagram erkekler için kapatılsın, Instagram kadınlar içindir diyor. Siz buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 0505-188-30-0 sesli yazılı yorumlarınızı bekliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi öncelikli gündem. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır, dedi. Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik kamu düzeni konusunda işbirliği ele alındı. ABD ve İran arasında varılan mutabakat sonrası müzakereler sürerken, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre %50'nin üzerinde artış gösterdi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya ulaştı. Ekonomide gündem bu ay yoğun. 3 Temmuz'da enflasyon verileri açıklanacak. Memur ve emeklinin zam oranı netleşecek. 3 Temmuz'da dış ticaret verileri de paylaşılacak. Ayrıca politika faiz oranı için 23 Temmuz'da karar verilecek. Kırkpınar yağlı güreşleri bu yıl 3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Saray İçi Er Meydanı'nda yapılacak. Organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Barış.
1: Ay ne kadar değişiklik.
0: Teşekkür ederim. Instagram'dan baktınız herhalde bana. Şimdi Sunucu hanımefendi. İsmini de söyleyelim canım, o kadar da değil yani. Esra ne? Ezmeci. Evet, Esra Ezmeci hanımefendi. Diyor ki şey diyor, ondan sonra Instagram erkeklere kapatılsın. Neden diye soruyorlar. Hiç erkeğe yakışıyor mu diyor. Devamlı kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Poz veriyorlar bilmem ne. Ya diyor, güzellik ya da hani sergileme varsa diyor. Bu kadının işidir. Kadın kendi güzelliğini sergiler diyor. Instagram o açıdan.

0: erkekler için uygun değil, erkeklere kapatılsın diyor.
1: Amanim bu.
0: Ay ne bileyim, şimdi görüşlerinizi alacağım.
2: Şunu sustursana.
0: Hayır. Önce bir dinleyelim bakalım yorumları, buyurun.
3: Dergam herkes içindir. Hiç kimse
0: Zeki Hanım.
3: Seçim kapatılmasın.
0: Tamam.
3: Erkeklerin de hakkı var, bayanların da.
0: Peki bakın, bizi anlayan hanımlar da var, sağ olasın.
4: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Aferin Zeki'ye, bunu iyi düşündün. Eskişehir'deyiz Mecit. Tamam, her şey kadınların. Biz nefes de almayalım, oldu olacak diyor. Peki devam edelim. İzmir'deyiz Derya. Bu kadın sanki sana gönderme yapmış gibi, beni tanıdığını sanmıyorum. Sende de Instagram'da çok, ama ben şeyim ya, ben radyocuyum, ben poz vereceğim onu, yani radyo programı benim, yani tanışmam gerekiyor. Lütfen rica ediyorum, ben yani o açıdan ben aynı kategoride değiliz. Buyurun.
5: Merhabalar, iyi akşamlar Evren ben.
0: Evren.
5: Ya ben bu işin kadınının erkeğinin olduğuna inanmıyorum. Kadın paylaşıyorsa erkek de paylaşır.
0: Evet.
5: Ama bir de şöyle erkekler var tabii, sürekli mesela lüks arabasının önünde poz veren.
0: Evet.
5: Ondan sonra hayvan sevmediği halde hayvan severmiş gibi görünen, kedi ve köpeklerle kucakta mucakta fotoğraf paylaşan.
0: Onlar hayvan sevmiyorlar mı gerçekten? Yani laf olsun diye fotoğraf çektiriyorlar. Enteresan. Peki devam edelim.
5: Aslında tam tersi, hiç kedi köpek sevgisi olmayıp da bu da birazcık karşı cinse mesajmış gibi geliyor bana.
0: Anladım. He. Karşı cinse, vay vay vay. Peki. Bir beyefendi diyor ki, Furkan ya diyor, hanımefendiyi susturun diyor, çok boş konuşuyor demiş. Nereden susturayım abi, o yayınlıyor, herkesin kendi özel şey alanı yani, sosyal medyada yayın yapıyor. Ben niye susturayım? Susmuyorum diyor, ama o da konuşsun yani, en nihayetinde görüşleri de almış olalım. Buyurun.
6: Ayhan abi, peki bu kadınlar orası da
0: mı? Oo abi, ya o çok, orası burasını açma konusu çok şey olur. Devam edelim. İzmir'deyiz Filiz. Kapatıldığı yerden de bir daha çıkarılmasın. Ona kızanlar da var. Buyurun, destekleyenler de var.
7: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
7: Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, bana da bir erkeğin çok sık profil ya da kendi resmini paylaşması çok antipatik geliyor bana da.
0: Bakmayın. Takip etmeyin. Yani o da olabilir mesela. Niye antipatik geliyor? Kadınlar paylaşınca oluyor da erkekler paylaşınca niye olmuyor? Bir reklam arası.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbalde.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Kekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir bakalım getir.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: dinleyen herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hanımlar, beyler, Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Aramıza yeni katılanlara da bir merhaba gönderelim. Gösterimiz devam ediyor. 20 saniye bir reklam arası. Sonra bir şarkı daha dinleyelim. Sonra yine bolca görüş alacağız. Bir hanımefendi diyor ki televizyon ünlüsü Instagram erkeklere kapatılsın şu şu sebeple diye. Katılıyor musunuz diye sordum. Şahane görüşler var, onları birazdan yayınlıyoruz.
1: Bir reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: saygılar hanımlar beyler. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show, Lubex motor yağları. Trafiğin en yoğun dakikaları, hatta bakalım ben de merak ettim. Of, %76 İstanbul. Diğer kentlere de selamlar iletelim. Şurada bir kaza var. Tantabi tünelinde meydana gelmiş, Ümraniye'den Kısık istikametine doğru. Ya orası da çok önemli bir tünel. Hakikaten yani nefes aldırabilecek bir yer. Oradaki kaza maalesef geriye doğru Ümraniye'nin içlerine kadar vurmuş durumda. Şaka gibi bayağı geriye vurmuş trafik. Üf. Şey ne olmuş böyle ya, D100 Karayolu. Bakın nerede biliyor musunuz? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Zaten hani Kadıköy istikameti, Üsküdar istikametinden gelenler köprüye çıkıyorlar. Köprü, sonrası Zincirlikuyu, sonrası Haliç, Topkapı, Şirinevler. Onun ucu nerede ya? Ta Beylikdüzü'nde. Zor, zor akşam dostlar. Allah kolaylık versin diyelim. Şimdi hanımefendi diyor ki...
1: Adam... Bir kere gidip sürekli Instagram'a post koymaz. Neyi gösteriyorsun? Kime kendini buldurtmaya çalışıyorsun?
0: Şimdi sevgili erkekler, siz devamlı Instagram'a post koyarken, kendi fotoğrafınızı koyarken, yani kendinizi bir şey mi buldurtmaya çalışıyorsunuz? Öyle diyor hanımefendi.
2: Bu ne be?
0: Bir dakika ama. Öyle diyor. Buyurun.
1: Kaliteli adamın bir tane iş yerinde belki hani çekilmiş masasında bir fotoğrafı olur.
0: Kaliteli adamın diyor bir tane fotoğraf olur Instagram'da diyor. İş yerinde çekilmiştir. 6 sene o kalır mesela. Başka bir şey eklemene gerek yok yani. Peki hanımlar yani niye bu kadar çok fotoğraf paylaşıyorlar Esra Hanım?
1: Sürekli post yüklemek, sürekli bir şey paylaşmak. Hayırdır ya? Ne kadar içici. Erkek böyle olur mu? Bu ne biçim erkek?
0: Bu çok itici bir durum diyor. Sizin görüşlerinizi almaya devam ediyoruz. Ali diyor ki Instagram erkeklere kapanırsa bu durumdan %95 hiçbir kadın mutlu olmaz. Açık söyleyeyim diyor, oradan tanışıp evlenen sayısı azımsanamaz diyor. Onu bir dönem ben radyo programında da işlemiştim. Instagram'dan tanışıp görüşen ve evlenen var mı diye. Vallahi ilk kez orada tanışıp sonrasında çok mutlu yuva kuranlar da var. Demek ki işe yarıyor. Modern görücü usulü. Buyurun.
3: Onlar her şeyi almışlar ellerimizden. Instagram'a mı yüzüleceğiz?
0: Instagram'da giderse gitsin diyor. Peki İbrahim. İhsan Bey.
4: Merhabalar, Ankara'dan İhsan ben.
0: Buyurun.
4: Kadınlar zaten birçok mesleğimizi elimizden aldı.
0: Mesela?
4: Kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü, otobüs şoförlüğü.
0: Ama Instagram bir meslek değil ki. Yani Instagram'da bulunma. Kendi keyfi durumunuz.
4: Badana boya tadilat işleri.
0: Evet.
4: Benzin pompacılık işi.
0: Ama güzel bir şey yani, kadınların da iş hayatında olması, aynı zamanda kendi hayatlarına eşiyle beraber destek olmaları, o güzel bir şey. Biz sosyal medyadan konuşuyoruz aslında. Ona gelsek.
4: Ya bırakın da bu yani sosyal medya insanların eğlence alanı, kendine
0: tamam.
4: Özel olan bir alan yani.
0: Tamam.
4: Bunu da bırakın da yani herkes istediği gibi paylaşmıyor.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.

0: Yarın İstanbul'la ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir uyarısı var. Rekor sıcaklık bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacakmış. Yanıyorsun Fuat abi.
1: Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi.
0: Vallahi yanacağız. İstanbulluları duyuralım. Yarın kıyafetinizi, yarın dışarıda işiniz yoksa çıkmamayı, yarın çoluğu, çocuğu, yaşlıları, her şeyi planlayın lütfen. Yarın hakikaten yaz mevsiminin herhalde en sıcak günlerinden biri yaşanacak. İstanbul için

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: meslek doğasında var.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: geçmişim günümüz devrinin en güzel şarkıları hepsi Radyo Turkuaz'da Optedik Show'da nasıl ama?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Öpücükler gelsin. Şimdi Instagram erkeklere kapatılsın diyor hanımefendi.
2: O zaman kaliteli kadın olmuyor mu? Kadınların çok...
3: Kadın yapar bak, dişilik de başka bir şey. Dişilik yani dişi kendini gösterebilir, bedeninden mutlu olabilir, yüzünü gösterebilir, makyaj yaptığı pozunu gösterebilir.
0: Canım erkek de yani bedeninden mutlu olma hakkına sahip değil mi? Aa, ya bu hakikaten yani iyice...
4: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: İyice çıldırdı bu kadınlar bazıları diyelim o zaman. Buyurun.
5: Dilayhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim?
5: Bir erkeğin kalitesini attığı post sayısına göre değerlendirebilen bir insana pek fazla bir şey anlatamayacağım için...
0: Evet.
5: ...bu konu hakkında yorum yapmayacağım.
0: Tamam.
5: Yoksa... Söylenecek çok şey var. Gereksiz polemik olur.
0: Söyleme. Yüzden... Ya ne polemiği söyle.
5: Susmak.
0: Esra Hanım'la polemiğe girmek istemiyorum diyor Mehmet Adana'dan. Vay arkadaş ya. Helal olsun, tamam. Devam edelim. Esma diyor ki bir hanımefendi olarak söyleyeyim diyor. Tam tersi aslında bayanlara kapatılsın diyor. Acayip saçma sapan paylaşım peşindeler. Telefon elini alan fenomenlik peşinde diyor. Mide bulandırıcı paylaşımlar da var diyor. Allah kahretsin demiş. Tamam peki o zaman. Devam edelim bakalım. Amasya'dan Fehmiye. Kadın özeldir diyor. Özeline göstersin diyor. Herkesin gözünün de olmasına da gerek yok diyor. Erkek için de aynı diyor. İş içinse tamam ama diyor. Onun dışında diyor. Öyle pozlar mozlar diyor. Aa, Amasya'dan Fehmiye. O da böyle düşünüyor. Ramazan Bey buyurun. Sizin de görüşünüzü alalım lütfen.
6: Sosyal medyaya ayrım gözetmek sizin hem kadın hem erkeğin de seviyeli bir şekilde kullanmasını doğru buluyorum.
0: Tamam.
6: Bana itici gelen yediğini içtiğini paylaşanlar oluyor.
0: Evet.
6: Onlara bir iki cümle söylemem gerekirse.
0: Evet.
6: Yediğinizi değil yemeğinizi paylaşın. İyi akşamlar. İyi günler.
0: Teşekkür ederiz. Yediğinizi değil yemeğinizi paylaşın. O nasıl oluyor onu da anlamadım ama neyse. İkisi de aynı değil mi zaten Ramazan Bey? Kafam bu durumda. Neyse. Devam edelim bakalım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

fotoğrafını koyuyor. İsteyen bakar, isteyen ya da kadın yani. Öyle bir durum var. Aslında bütün özgürlük kendi elimizde değil mi cep telefonumuzda? Ya ister onu kapatırsın, ister o programa girmezsin, ister o kişiyi takip etmezsin falan. İlginç bir şey ya. İnsanlar hem bir taraftan bakıyorlar hem de bir taraftan eleştiriyorlar. O da ayrı bir durum tabii.

Radyo'dayız, sizleri dinliyoruz. Ondan sonra cuma bir şarkı kızıma armağan edebilir miyiz? Gamze. Gamze denk düştü. Gökhan Tepe yeni bir şarkı çıkarmış. Adı Tatlım. Senin ufaklığa Afra'yı armağan edelim. İyi yolculuklar diliyorum. Gaziantep'ten Erol. Aman Instagram'da onların olsun diyor. Ben zaten koyverdim demiş. Tamam. Tamam. Peki.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

sevgiler, saygılar. Hop Dedik Show devam ediyor. Lubex Motor Yağları sunuyor programımızı. Teşekkürler ediyoruz. Efendim, 50 ila 70 yaş arası kişilere yönelik ücretsiz olarak yapılan kalın bağırsak kanser tarama. Eğer bu yaş grubundaysanız sizi hatırlatayım. Ya aile hekiminize başvurun ya da uygulamadan, Sağlık Bakanlığı uygulamasından şöyle bir göz gezdirin. 50 ila 70 yaş arasındaysanız eğer, ücretsiz olarak yapılıyor bu kalın bağırsak kanser tarama hizmeti. Önemli bir şeydir mutlaka, lütfen ihmal etmeyin. Benden size duyurması, bunca dinleyicimiz var, mikrofondan da konuşuyoruz, hiç olmazsa bir şeye de yarasın yani. En azından size de bu noktada bilgilendirmiş olalım. Dostlar, Instagram erkeklere kapatılsın demiş Esra Hanım. Ben de yayınladım. Ondan sonracıma farklı yorumlar geldi. Yorumlarınız için hepinize teşekkürler ediyorum. İlginç bir ilan var. Bu ilanı da sizlere soralım. Sosyal medyada dalga dalga şu anda yayılıyor. Bir daire kiralık ve kiralık ilanında metrekaresi, balkonu var, kaçıncı kat filan. Bunların dışında çok ilginç bir bilgi daha verilmiş. Enteresan. Şöyle deniyor ilan detayında. Bekar olarak tutan herkesin evlenerek çıktığı daire tekrar boş. Vay be kardeşim ya.

0: Dairenin böyle bir özelliği varmış. İlan sahibi dairesini şöyle pazarlıyor. Bekar olarak tutan her kimse evlenerek çıkıyor. Bu daire boşaldı. Kimisi de yazmış altına, tutmaya gidiyorum, konum bilgisi alabilir miyim diye. Evlerde demek ki uğurlu geliyor. Siz inanıyor musunuz böyle bir şeye ya? İlginç geldi. Ev bu arada Bursa'daymış, onu da söyleyelim. Bursa'da halen bekar olanlar varsa belki bu eve bakabilirler. Hani acilen evlenmek de istiyorlarsa, kısmetleri de kapalı düşünüyorlarsa, bu evi tutan bir süre sonra evlenip çıkıyormuş. İlginç bir durum.
1: Amanim bu.
0: Bence de amanim bu. Yorum yapmak isteyen varsa 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Gönder yorumu gelsin.

0: İlan sahibi dairesini şöyle pazarlıyor. Bekar olarak tutan herkes evlenerek çıktığı daire tekrar boş. Vay arkadaş ya. Bir türlü evlenemiyorum diyen var mı aramızda? Parmak kaldırabilirim, bir görebilir miyim? Yakışıklıyım ya da güzelim. İyi bir insanım. Kimseye zararım yok. Ama bir türlü o kısmeti bulamadım diyen... Var mı fala ve falcılara da giden artık? İlan sahibi dairesini şöyle kiralamış. Kiralamak istiyor daha doğrusu. Bekar olarak tutan herkesin evlenerek çıktığı daire tekrar boş. Enteresan bir şey ya hakikaten. Kiralamak isteyenler ev Bursa'daymış bu arada. Evleneceğim kardeşim, kafayı kırdım. Yozgat'tan Bursa'ya giderim, sıkıntı yok, sorun değil diyorsanız o ayrı. Merhaba Mukadder, babamın evi var, kiracısı hep ev alıp evden çıkıyorlar. Babam ikinci evini aldı mesela diyor. O evde de kiracılar mesela geldiği bir süre sonra ev alıp çıkıyorlar diyor. Hayırlı babaymış demek ki. Babanın malı şeymiş, güzelmiş, öyle diyelim. Mardin'deyiz Yasemin. O da diyor ki 3 yıl önce oturduğum eve kim oturduysa ev alıp çıksı. Ben de ev alıp ayrıldım. Hayırlı evleniş diyor. Aa, enteresan. Bize niye böyle evler denk gelmiyor? Bize devamlı kiraya zam. Devam edelim. Hatay'dayız Ayşe. Ben de ev sahibiyim. Benim eve gelenin önceden çocuğu olmuyor. Benim eve geldikten hemen sonra çocuklar olmaya başladı diyor. Yapma ya. Vay arkadaş ya. Zeynep beni dinliyor. O da bir mesaj göndermiş. O da diyor ki evleneceğiz. Bunun evle ilgisi yok. Adam yok ortada diyor. Ha? Bir de o var işte. Adam var mı ki biz evlenelim?
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Öyle diyen de var. Devam edelim bakalım. Mesut daha farklı bakıyor. Abi diyor, ev sahibi şu yolu bulmuş diyor. Bir umut diyor, girecek insanlar hiç evlenmeyecek gibi. Öyle pazarlıyor diyor, bence evini diyor. Ondan sonra umudunu kaybetmeyecekler evde diyor. Vallahi bilmiyorum ki, böyle bir şey yayılmış. Ben de sizlere sordum. Ona göre yorumlarınızı da almaya devam ediyoruz.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: İstikbalden evlenenlere büyük

0: jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe.
1: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve

0: neler seni bekliyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Trendi jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Tarkan şarkısı Rain Man, sen var ya güzel. Peki devam edelim, durmak yok hanımlar beyler. Şimdi Sinicink geliyor.
1: Radyo Turkuaz.

0: İkinci dava vardı. Yine gelmedi. 9 ay sonra ertelendi. Yapma ya. O da sıkıntı ya, bu çekişmeli boşanmalar. Bu sıkıntılı süreçler 9 ay sonra. Evlenmek isteyenlere tavsiyem, boşanabileceği insanlarla evlensinler. Tamam, peki öyle olsun. Tabii şey de var yani, evliliğini bir uzun uzun yıllar vefata kadar sürdürenler de var, torun torba sahibi olanlar da var. Maalesef bir süre sonra evliliğini götüremeyenler de var. Her şeyin hayırlısı diyelim ama işte bu davalar da biraz uzun sürüyor anlayabildiğim kadarıyla. İkinci dava, o da 9 ay sonraya. 9 ay da çok uzun değil mi ya? 9 ay sonraya ertelenmiş. Allah kolaylık versin Hülya. Ne diyeyim? Dostlar, reklam arası.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam. Her tarzın

Birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Şu ana kadar güldük, eğlendik, her şey yolundaydı. Ama şunu söyleyebilirsiniz, saat 5'ten bu yana hop dedik, tamam. Biraz da hüzünlenelim. Tamamdır, benim de ihtiyacım var. Çayımı söyledim, geldi. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra günün özel şarkıları. Hüzün, özlem, hasret, artık ne istiyorsanız.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

maksimumlar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörler

dışarıdan yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Günün özel şarkıları.
0: Günün özel şarkıları başlıyor. Hanımlar, beyler, 70'ler ve 80'lerde de çok güzel şarkılar, çok güzel albümler çıktı. O zamanlar plaklar ve kasetler vardı. İşte o şarkılardan iki tanesi ard arda gelecek. İki kraliçe, önce Zerrin Özer...

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.

Minik bir reklam arası. Hemen ardından günün özel şarkılarında kendileriyle tanışmaktan büyük onur duyduğum, rahmetle anacağım iki özel isim. Şimdi Terdi Özbeğen, hemen ardından Ercan Turgut burada.

0: güzel yorumlar, ne kadar güzel şarkılar. Bu saate Radyo Turkuaz'a çok yakışıyor. Hanımlar, beyler, Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında Nilüfer burada olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında güneşli havalarda geçirilen zaman arttıkça güneş gözlükleri güneş ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra günlük stilinde tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi yaz kombinlerini tamamlarken farklı kullanım alanlarına da uyum sağlıyor. Farklı tarz ve ihtiyaçlara hitap eden güneş gözlüğü seçenekleriyle yaz alışverişlerinde

0: Alışverişini tamamlamak isteyenler için birçok alternatif bir arada sunuluyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Bir kez daha herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

sefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız, çek

çarpış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan.

Market'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Keyifli Süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti,

Ben Uğur'la Ay Işığında bu akşam içinde kavuştuk çok şükür. Yine farklı farklı anılarımızı canlandıracağımız, bazen şarkılarla güleceğimiz, bazen yine o şarkılarla duygulanacağımız ama biz bize yine bizi hatırlatacağımız bir Ay Işığı nöbeti olacak. Umarım hepiniz için güzel geçen bir Ay Işığı nöbeti olur. Ay Işığında söz de uçmuyor, yazı da. Hepsi kalbimizde yerini alıyor adeta. Önce tabii ki sormak istiyorum. Umarım yüreğiniz iyidir sevgili dinleyenler. Beni işlerinde dinleyenlere kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde istirahat edenlere de iyi dinlenmeler dileyerek Ay Işığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

0: Uyanıyoruz, bir gürültü. Yürüyoruz, yine bir gürültü. Dünyanın gürültüsü. Koşuşturmaların, insanların, araçların, hayatın gürültüsü yani. Dünyaya zaten şöyle bir dönüp baksanız bir yığın gürültü. Gürültüden delirecek haldeyiz ama henüz delirmedik. Elif Türk Ölmez. Her Şey Geçer kitabında şöyle bir cümlenin altını çizdim sevgili dinleyenler. Uğul uğul uğuldayan şu dünyada neyse ki hala ve iyi ki var bir takım sessizlikler diyor. Yani başkaları sizi ister bencil bulsunlar, ne bileyim ister erdemsiz bulsunlar. Yani insan bazen hiçbir şeyden haberdar olmak istemiyor sevgili dinleyenler, öyle değil mi? Kim ne yorum yaparsa yapsın hiçbir şeyi bazen bilmek istemiyor. Bildikleri yetiyor zaten. O yüzden de sessizleşmek istiyor, kabuğuna çekilmek istiyor. İşte var olsun sessizlikler. Ha, siz de var olun.
1: Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

acım beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım sözlerine.

çok ihtiyacım olan bir zamanda karşıma çıkan çok güzel bir paylaşımı sizlerle paylaşacağım sevgilim. Ve diyordu ki orada, nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Tekrar etmek istiyorum. Nereden biliyorsun hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için şu an yaşaman gerekenlerin bu olmadığını. Hayatta her zaman planlar yaparız kafamıza, değil mi sevgilenler? Şu şöyle olmalı, bu böyle olsaydı işte çok daha iyi olurdu, neden böyle olmadı vesaire şeklinde. İstediklerimiz olmayınca da yani isyan eder, neden olmadı diye de yakınır dururuz. Ama bazı şeyler için kaç kere iyi ki olmamış dediniz, düşündünüz mü hiç? İyi ki o zaman böyle olmamış diye, eminim ki çok kere demişsinizdir. Evren kendi vaktinde ve doğrusunda çalışıyor sevgilenler. Bizim istediğimiz zamanlardan bağımsız olarak çalışıyor. O yüzden istediğin şeyler için eyleme geçmeye devam etmeli ama isyan etmemeli. Çünkü şunu bilmiyoruz. Hayalini kurduğumuz şeylere ulaşmak için şu an yaşamamız gerekenlerin bu olmadığını.

0: Uğur'la Ay Işığı.
1: Sen anam.

farkındayız ya da farkında değiliz bilmiyorum. Ama herkese koşarken kendimize geç kaldığımızın farkında olmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Yani örneğin annelerin yaralarını, babaların sevgisizliğini, sevgililerin travmalarını, arkadaşların çaresizliğini sen iyileştiremezsin. Biz iyileştiremeyiz sevgili dinleyenler. Yani kendimizi başkalarının sorununu çözmüş halimizle sevmekten aslında vazgeçmemiz gerekiyor sanırım. Bir tarafımız diyor ki onları iyileştiremezsem beni sevmezler. İşte bundan kendimizi arındırmamız gerekiyor. Bu korkudan soyutlamamız gerekiyor kendimizi sevgili dinleyenler. Bizim onları iyileştirmek gibi bir vazifemiz yok. Başkalarının gözünde iyi biri olmaktan çok kendi içinde, kendin için iyi biri olmayı önemsemeli insan. Ruhunu sevmenin, kendinden hoşlanmanın hayatına getireceği huzur hiçbir şeye benzemeyecek. Bunu göreceğiz. O yüzden önce kendimiz sevgili dinleyenler. Önce kendimizi iyileştirmeliyiz. Ha, bize iyi gelen, bizim iyileşmemize de destek olan, bizimle iyileşen biri varsa o zaman başka. Umarım o denli güzellikler de bulur hepimizi.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Fazlasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracı sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz, hatta takip eden dinleyicilerimiz, Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Soyadım o meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Biz hafta içi her sabah 7'den 10'a güne beraber merhaba derken, aynı zamanda hafta içi her akşam 21'den 24'e yani 9'dan 12'ye kadar da her günümüze, hafta içi her güne de güzel bir veda etmenin gayretinde oluyoruz. Sabah bol enerjili, akşamsa gayet dinlenmek için, huzurlanmak için bir mücadelemiz var. Bu yolculuğumuzda inşallah da güzel bir devamlılık sağlarız. Hem sizlerle beraber hem de şarkılar ve şiirlerle beraber. Çünkü ayrı ayrı zaten güzeliz ama hep beraber çok daha güzeliz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki ay ışığındasınız, iyi ki radyodasınız. Ve tabii ki iyi ki Radyo Turkubaz'dasınız. Ve hep de daim kalasınız.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

İnsan bazı farkındalıklara varıyor ve o farkındalıklardan sonra da ister istemez adımlarını ona göre atıyor. Sabahattin Ali diyor ki, ihtiyacım olan şeyin birinin beni düşünüyor olması olduğunu fark ettim biraz önce. Gerçekten düşünülmek. Yağmur yağınca ıslandım mı, eve vardım mı, halledebildim mi o işleri diye meraklanması birinin. Arayıp sorması ve hatta bazen yardım etmesi. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Bütün organlarımız çift sevgili dinleyenler. Ama kalp tek. Ta ki çiftini bulasıya kadar. Ki sarıldığımızda sağ ve sola denk gelecek şekilde zaten bir tamamlanmaktır o. İşte sizi kalpten seven, sizi önemseyen, önceleyen, düşünen, size değer veren, sizin mutluluğunuza mutluluk katmak için uğraşan, keza sizin de aynı güzellikte yaklaştığınız, aynı çabayla yaklaştığınız bir ruh eşiniz, kalp eşiniz. İhtiyacınız olan o özel biri tarafından nice güzel süreçleriniz olsun.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsane.

Ne çok şey kaybettik zamanla, değil mi? Mesela yanımızda var bildiklerimizi ya da içimizde yar dediklerimizi. İnsan anlıyor hatasını elbet yalnız kalınca ve bunun adına da tecrübe diye avunuyor. Ama söz konusu insan olunca bazen gerçekten avunmak bile yeterli olmuyor aslında. Çünkü insanın kötüsü iyi insanı çok güzel oynuyor. İnsanın kötüsü iyi insanı ne de güzel oynuyor. O yüzden Allah iyi görünümlü kötü insanlardan hepimizi korusun.

bugün bir kendimize gelelim sevgili dinleyenler. Hani sevgili kendim, tekrardan sana geldim diyelim mi? Kendimi çok yorgun hissediyorum. İnsanlara anlatamadıklarım daha çok artmaya başladı şu son zamanlarda. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yorulduğumu hissediyorum. Şu an bunları sana söylerken bile hani gözyaşlarımı zor tutuyorum adeta. Kısacası her konuda yoruldum. Artık kim beni tam olarak anlayacak? Ya da ben konuşmadan da gözlerimden yorulduğumu kim anlayacak? Onu bilmiyorum. Çevremde beni seven onca insan varken onların bile bazen yeri geliyor, beni anlamadığını hissediyorum. Gerçekten ruhumla birlikte bedenimin yorulduğunu da hissediyorum. Mesela omuzlarım düşmüş gibi. Fakat sevgili kendim, sana inanıyorum. Bir gün her şey gerçekten çok daha güzel olacak. Bu kötü durumlar, bu kötü hisler bitecek. Kim bilir, yıl sonuna değin, yeni bir yıla başlarken. Umarım. Yine bir an kapını çalıştırdım.

Ne tuhaf bir çağa denk geldik, öyle değil mi? Hiçbir şeyin tam manasıyla kıymeti yok aslında. Dostluklar da, sevmeler de, aşklar da hani bir tuhaf gibi. Ha, ne kadar çok yaşadın ki bunu bileceksin ya da bunu böyle yorumlayacaksın diyecek olursanız, evet, yaşayamadıysam da şarkılarda gördüğüm kadarıyla, büyüklerimden dinlediğim kadarıyla, kitaplardan okuduğum kadarıyla çok daha güzelmiş evvelden her şey. Üstelik bu zamanın bu tuhaflığına da itiraz edenler susturuluyorlar tabiri caizse. Yahut yalnız bırakılıyorlar. Akiren Mizubayasi Can Kırığı kitabında sevgili dinleyenler, dünyanın bu genel değişkenliği içerisinde insan devamlılığı, sadakati, duyguların sürekliliğini arzuluyor diyor. Devamlılığı, sadakati, duyguların sürekliliğini. Vallahi kim ne derse desin sevgili dinleyenler. Biz insana yaraşır arzuları, insana yaraşır hisleri yaşatmalıyız ve yaşamalıyız. Ben bunu bilir, bunu savunurum. Kim ne derse desin. Çok güzel sever, çok güzel aşık olur, çok merhametli davranır, çok iyi olmaya çalışırım. Karşıma çıkacak olanlardan bağımsız tabii. Umarım dalımızı kesen, kurutan, yapraklarımızın düşmesine daha da çok sebep olan değil de yemyeşil çiçek açmamıza vesile olan insanlar çıkar karşımıza.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Birhan Keskin sevgili dinleyenler. Yakıcı dizelerin sahibi o Birhan Keskin. 22 Aralık 1963 tarihinde Kırklar Elinde dünyaya geliyor. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitiriyor. İlk şiirini 1984 yılında yayımlıyor şairimiz ve birçok dergide de editör olarak da çalışıyor Birhan Keskin. Bağ adlı şiir kitabı 2006 Altın Portakal Şiir Ödülünü kazanıyor. Gülten Akın'dan sonra bu ödülü kazanan ikinci kadın şair kendisi. Ayrıca 2012 yılında Sema Kaygısız'ın Kara Duygun adlı öykü kitabında yer alması nedeniyle de Türk Edebiyatı'nda ilk kez bir şair olarak bir kitabın kahramanı oluyor. Şairimize şiir tadında ve daha nice şiirleri de kaleme aldığı güzel bir ömür diliyoruz. Hangi şiiriyle başlasam diye aslında yine düşünceler içine dalmışken aşk şiirini paylaşmaya karar verdim. Üçüncü saatimize onun Birhan Keskin'in aşk şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Sevgilim sabahın erkenini seviyor. Ben geceyi ve esmerliğini onun. O dorukları seviyor, korkuyor bundan. Ben rüzgarla buluşan tepeyi, tuhaflığı. Ona bir yeşil gülümsüyor. Ben hayatı delice sevdiysem nasıl? İşte diyorum seni de öyle. O kendi boşluğunda oyalanan günlerde canı sıkılan bir çocuk gibi uyuyor. Ben göğe bakıyorum geceden. Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim diyorum yanında. O sabahları eğilip öpüyor denizi. Çıplağın çıplağımda, rüzgarın dağımda olsun. Esmerliğin gecemde, öyle kal. Bulutlara bak, gidiyorlar hızla diyorsun. Yağmur bir yalıyor yüzünü, bir duruyor. Sabahları eğilip yüzüme, öpüşün geçiyor. Bir bir duruyor aklım. Su ve rüzgar, dağ ve doruk, sonsuz hepsi. Oysa camdaki sardunya gibi üşür bana biçtiğin ömür. Ölüm geliyor aklıma, bir bir. Çıplağın çıplağımda, rüzgarın dağımda olsun. Esmerliğin gecemde, öyle kal, sana sonsuz sarıldığımda.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

0: gecemizin ay ışığı nöbetçisi Birhan Keskin'in Bağ adlı şiir kitabı ona 2006 Altın Portakal şiir ödülünü kazandırdığını söylemiştik sevgili dinleyenler. Bağ isimli yapıt şaire ödül kazandırır kazandırmasına ama onu diğer kitaplara göre de özel kılan bir başkalığı vardır. Kitabın ilk sayfasını açtığınızda şu cümle sizi karşılar. Dilimde yarım bir hece gibi kalan babamın güzel hatırası için. Babanın yarım hecesi Bağ ile taçlandırmış kitabının ismini. O büyük ve muazzam zamanda unuttum. Kanatlarım çok oldu, üşüyor benim. Bu beyaz ıssızlık da göğsüme düşüyor. Bu yüzden eğik boynum. Bir kuşun anısı kalmış bende, saklı. Bundan gözlerimdeki kayalık, içimdeki serseri buzullar. Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var. Şu son iki mısrasını çok seviyorum sevgili dinleyenler. Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var. Adeta bunu okuduktan sonra da şöyle seslenmek istiyorum Birhan Keskin'e. Sen yaz Birhan Keskin, yaz ve içimizdeki narı dürtmeye devam et. Varsın olsun üzerimizde beyaz gömlek, dert değil, buna ihtiyacımız var.
1: Sev-

sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. Olmazsa da olsun. Bir zarar yok. Burada dursun. Şuraya bir cümle koydum. Bırak acılarımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun. Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur da biri elini alır, okşar, biri alnından öper. Az unutursun. Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşlerimiz. Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük, mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar. Isınırsın. Burayaysa bir inanç, bir de inat koydum. Tut ki unuttun. Tekrar bak, o inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallahi bak, aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun. Buraya bir ayna koydum. Arada önüne geç bak. Sen şahane bir okursun. Mesai saatlerinde çaktırmadan şiir okursun. Ne olacak ki? Bırak patronlar seni kovsun. Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça. Ben de çok boldur. Lazım oldukça ya sabır, ya sabır dokunursun. Ve burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar, kompostalar. Demlersin. Maksat midene dostluk olsun. Şuraya da müzikler. Dinle filan. Koydum. Ama müzik konusunda sen benden daha iyisin. Koklayıp buluyorsun. Buraya bir silkinti otu koydum. 40 dert bir arada canına yandığın. 40'ına birden

Mihan Keskin'in adı unutulmaz efsane dizilerden Ezel dizisinde bir şiiri okunarak daha da bilinir, duyulur hale geldi sevgili dinleyenler. Hani bir tarafım seviniyor bu duruma tabii ki ama bir tarafım da hani şöyle bir düşündürüyor beni. Acaba kendi tenhalığında daha mı iyiydi Mihan Keskin diye. Ama tabii ki onun şiirleriyle tanışan nice gönüllere de deva oldu. Bunu düşününce mutlu oluyor insan. Ezel dizisini izleyenler mutlaka hatırlar. Dizide Ezel ihanetin, nefretin ve aşkın kadınına, yani Eyşan'ın penceredeki gölgesine bakarak şu mısraları mırıldanıyor sevgili dinleyenler.

Titreme daha fazla kalbim. Bağışla kendini artık. Onu da bırak gitsin. O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere seveceksin. Ben sana yanlış yerden edilmiş bir yemin gibiydim. Beni hep aynı yerimden yaralayan o eve yine de döneyim, döneyim istedim. Döndüm, döndüm ama döndüm, döndüm bu sema sensin. Döndüm, sen benim kara ömrüme vuran, suyumu harelendiren sevincimsin.

Ve bu akşamlık da Uğur'la İşi Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ay İşi Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu.

0: oldu. 1936, tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.